Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Siz türkü dostlarımıza Seher Yeri programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız Arap Atı Gibi Sallar Başını adlı türküyle başlıyor. Selma Geçer sizinle.

Mahmut Sağlam, Yusuf Taş ve Sadık Keşan'dan alınan Tokat türküsünde Köksal Coşkun'u dinliyoruz. Aşıp aşıp karlı dağlar gelirsin.

Kırşehir türküsüyle devam ediyoruz. Neşet Ertaş'tan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü Gülay Özer'den dinliyoruz. Zülüf dökülmüş yüze.

Yandı yürek yar elinden, bilmem yâre ne edeyim. Takatim yok dosta varam, çare bilmem ne edeyim. Ali Ekber Çiçek'ten alınan bu Erzincan türküsünü Ali Haydar Gül'den dinliyoruz.

Seher Yeli bir Kütahya türküsüyle devam ediyor. Mükellef ilan oldu. Kaynak kişi Sadık Akçan, seslendiren Nida Ateş.

Mavi yelek mor düğme, yine düştün gönlüme. Her gönlüme düşen de kan damlar yüreğime. Haydar Telhüner'den alınan bu türküyü Osman Kalay'dan dinliyoruz.

Aşık Yanık Ahmet'ten alınan Muzaffer Sarısözen'in derlediği Kahramanmaraş türküsünü Gürkan Özpeker söylüyor. Güzel, ne güzel olmuşsun.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 17 Haziran'da meydana gelen göçükte bir kişi göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli

Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. ABD ile İran, İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran bize saygı gösterdiği sürece hiçbir sorun yaşamayacağız. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut limanını ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Starmer yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edecek. Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis iki kişi hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 kere daha hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Saatler 7.06'yı gösteriyor. Gün 23 Haziran 2026 Salı. Haftanın ikinci günü İstanbul'dan yayınımız başlıyor efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türkü'de, TRT Türkü'de sabah programında yine yeni bir günün sabahında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıkla, huzurla, iyilik ve güzelliklerle, bereketle, mutlulukla, bol şansla dolu bir salı günü olsun. Efendim programı bugün sizler için Hafize Batmaz hazırladı. Serdar Çıplak sesimizi ulaştırıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Keyifli dakikalar olsun, güzel dakikalar olsun, aynı zamanda Anadolu'muzun zengin mirasını yine sizlere sunacağız. Bugünkü birlikteliğimizde de hemen her yöreden bir türküyle buluşacaksınız. Saat 7.30'da yol raporunu aktarıyoruz. 8'de hava tahmin raporunu okuyoruz. 8 sonrasında sözü size bırakıyoruz. Sosyal medya üzerinden ulaşan dinleyenlerimizin istekler saatinde seçmiş oldukları türküleri, yakınlarına göndermiş oldukları türküleri dinliyoruz hep birlikte. Bir kez daha sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize günaydın, merhaba diyelim ve programımıza başlayalım. Bugünkü açılışımızı bir deyişle yapıyoruz efendim. Sivas yöresinden Aşık İsmail Nar'dan TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu bu deyişte sanatçılarımız Cengiz Özkan ve

Muharrem Temiz hem sazlarıyla hem yorumlarıyla sizlerle birlikte. Akıl, gel beri, gel beri, gir gönüle nazar eyle. Görür göz, işitir kulak, söyler dile nazar eyle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: Senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz. Sanatçımız İclal Akkaplan, Hasan Çıtak'ın Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Hasan Çıtak'tan alınan Artvin'in türküsünde sizlerleydi. 7.17'yi gösteriyor saatimiz efendim. Yeni bir günü yine türkülerle karşılıyoruz. İstanbul'dan başladık sabah 7 haberlerinden hemen sonra TRT Türkü'de sabah yayınımıza. Uyandığımız gün 23 Haziran 2026 Salı, haftanın ikinci gününü karşılıyoruz. TRT Türkü'de sabahta bugün de saatler 10'a yaklaşana dek birlikteyiz. Birbirinden güzel ezgiler eşliğinde geçecek olan bir 3 saatlik zaman dilimi bizleri bekliyor. Hepimiz için güzel dakikalar, keyifli bir zaman dileyelim. Ve bir başka türkü için şimdi Ağrı'ya gidelim. Mehmet Canlaşır, Şinasi Hatunoğlu'nun derlemesini okuyacak. Demiş Han'ın Yamacı.
1: TRT Türkü.

Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma, zilli çanlı kervanına aldanma gönül aldanma. Tunceli'den Cafer Baba'dan Aşık Nesim İçimen'in derlemiş olduğu bu deyişi sanatçımız Nursal Ercan'dan dinlediniz. Efendim saatler 7.26'yı gösteriyor. Birazdan yol raporunu aktaracağız. Yolda olan dinleyicilerimize güvenli yolculuklar, hayırlı yolculuklar dileyelim. Ve rahmetli Turan Engin'in yorumuna kulak verelim şimdi sıradaki güzel türkümüz için. Ardından da dediğimiz gibi karayollarındaki son durum yapalım. Çok sevilen, gönlümüzde olan türkülerden biridir. Bir ağıt türündeki ezgi, Dürriye Keskin'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemesi. Rahmetli Turan Engin'in sesiyle. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mehlede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır.

0: Yol durumu.
1: 23 Haziran 2026 Salı günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. TEM otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları var. Bu nedenle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikameti 25 Haziran 2026 tarihine kadar yol çalışması yapılacağından sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Ankara Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışması nedeniyle Ankara Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 14 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Ünye Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışması nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiği kapalı, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması var. Bulancak Giresun Espiye yolunun 49. kilometresinde bulunan Uluburun Tüneli'nin bölünmüş yolun Espiye-Giresun yönündeki tüpünde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 23 Haziran 2026 günü yani bugün tünel trafiğe kapalı, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak verilecek. Ağrı-Taşlıçay yolunun 42 ile 48. kilometreleri arasında yol çalışmaları var. 30 Haziran 2026 tarihine kadar Ağrı-Doğu-Bayazıt istikametinde sol platformdan ulaşım gidiş-dönüş şeklinde sağlanıyor. İyi yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

Efendim saatler 7.33'ü gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahta güzel bir ezgi eşliğinde dakikalar sürüyor. Bir kez daha yolda olan bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar, güvenli yolculuklar dileyelim. Ve bu güzel türkülerin de kendilerine eşlik etmesini dileyelim. Sanatçımız Münevver Özdemir, Bolu'nun türküsüyle sizlerle birlikte. Ahmet Sevinç'ten Emin Aldemir'in derlediği türkü okuyor. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur.

7.43 oldu saatimiz. Bir Balıkesir türküsünde sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'i dinledik. Ali Turan, Mehmet Turan ve İbrahim Çalgı'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküydü. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Efendim ilk saat içerisinde zaman ilerliyor. İkinci bölüme doğru 8'de hava raporunu okuyacağız. Bakalım hava nasıl olacak bugün yurt genelinde? Dün söylemiştik önümüzdeki haftaya, bu haftaya dair bilgileri paylaşırken. Efendim sıcaklıklar artıyor. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Yeni gün sabahında 23 Haziran 2026 Salı günü sabahında beraberliğimizde şimdi Aysun Gültekin'in sesinden dinleyeceğimiz bir başka güzel türkü var. Kayseri'ye gidiyoruz. Hayri Karamete'den Ankara Devlet Konservatuarı'nın derlemiş olduğu türküyü dinlemek üzere. Ahtım olsun konuşmayayım kızınan, yaktı beni Eda inen nazınan.

0: Çimenli İpekçi sizler için bir Eskişehir türküsü okudu. Ali Fuat Aydın Dilek Yılmaz'dan derlemişti. Bu türküyü kahveyi kavururlar dedik. Zaman 7.51'i gösteriyor. Yaklaşıyor istekler saatine. Öyle güzel paylaşımlar var ki, o kadar güzel türkü seçimleri var ki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul'dan yayındayız. Bir Tekirdağ türküsüyle şimdi Celal Bakar da bizlere katıldı. Saadet Karaca'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyle. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence, insan bir hoş oluyor sevdiğini görünce.
1: TRT Türk.

0: Nihat Mercanlı'nın sesinden bu iki güzel türkü ard arda sizlere ulaştı. Urganları Ulam Ulam Ulalı ve ardından da Kaçma Güzel Kaçma dedik.
1: Hava durumu.
0: Bakalım bugün için hava tahmin raporunda hangi bilgiler var, meteorolojik görünüm nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Mersin dışında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleriyle Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen bugün için hava sıcaklıkları şöyle: Bursa, Çanakkale 31, İstanbul 29, Kırklareli 30, Afyonkarahisar 28, Denizli, İzmir, Muğla 34, Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay 29, Ankara'da 29, Eskişehir, Konya 28, Kayseri 27, Bolu 25, Kastamonu 27, Sinop 30, Zonguldak 25. Amasya 28, Rize 26, Samsun 27, Trabzon 24, Erzurum'da 24, Kars 23, Malatya 29, Van 28, Diyarbakır 39, Gaziantep 30, Mardin ve Şanlıurfa 37 derece.
1: Hava durumu.

0: Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım, aşk şarabını doya doya, yandım yandım içemedim. Aşık Mahsuni Şerif'in türküsüyle başladık, Kahramanmaraş'ın bu güzel ezgisiyle başladık efendim ikinci saatimize. İstekler bölümüne sizler için Makbule Kaya seslendirdi. Dinleyicimiz Nevşehir Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen'in isteğiydi. Bu türküyü kendisi seçmişti, mesai arkadaşları, eş, dost ve bütün TRT Türkü dinleyenleriyle çalışanları için istiyorum. Teşekkür ederim dedik. Armağan olsun dedik Çınar Türkmen'e ve sevdiklerine. Bu güzel eserle ikinci bölüme başladık. Saatler 8.05'i gösteriyor. Uyandığımız yeni gün 23 Haziran 2026 Salı. Sesimizi duyan, sesimizin ulaştığı yurt içi ve yurt dışındaki pek çok dinleyicimize bir kez daha günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyelim ve istekler saatinde olduğumuzu belirtip şimdi iletileri değerlendirip okumayı sürdürelim. Pek çok ileti var, dinleyeceğimiz pek çok güzel türkü var. İnşallah süreyi yetiştirebiliriz. Efendim dinleyenlerimizden Selami Kabakçı bizi Niksar'dan selamlamış. Diyor ki hayırlı sabahlar. Mehmet Çaymuğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden selam olsun. Sevgili Suna Koçak, öyle güzel övgüler, öyle güzel sözler var ki hem türkülerimize hem sanatçılarımıza hem ekibimize var olsun. Gönlünüze sağlık diyelim, teşekkür edelim. Cabir Şahin bizim Kayseri'den dinleyicimiz. Sıradaki türkülerimize ortak olacaklar onlar da. Türkü seçiminde bulunan dinleyenlerimizden biri de Yunus Emre Ataman. Günaydın, mutlu sabahlar diliyorum. Bir istek türküm var. Kanatlı Kapının Çifte Sürgüsü türküsünü çalarsanız çok mutlu olurum diyor dinleyicimiz Yunus Emre Ataman. Hemen isteği yerine getirelim. Sevgili Sabahat Aslan yorumuyla sizlere ulaşacak. Aynı zamanda Sabahat Aslan'ın yorumunu çok seven dinleyenlerimiz var. Onlardan biri de Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten bizi dinliyor. Evimde radyomu açtım sizlerle birlikteyim diyor. Selamlarını göndermiş. Bizden de selam olsun diyelim. Ve türkümüz için şimdi sanatçımız Sabahat Aslan'a kulak verelim. Malatya Arguman'ın Zeki Salman'dan Zafer Gündoğdu'nun derlediği türküsü. Kanatlı kapının çifte sürgüsü, tel tel olmuş saçlarının örgüsü. Bu güzellik sana hakkın vergisi, aklımı başımdan aldın sevdiğim.
1: TRT Türkü.

Mahdı sabah selam söyle o yâre, mübarek hatırı hoş mudur nedir, nideyim yitirdim bulamam çare, mestane gözlerde yaş mıdır nedir? Sivas'ın türküsüydü efendim, Yıldıray Çınar'ın kendi derlemesi, Ali Coşkun'dan alınan, derlemecisinin sesinden Yıldıray Çınar'dan sunduk. Bu türkü isteğinde bulunan, seçiminde bulunan dinleyicimiz de gurbette yaşayan Malik Yapar'ın seçimiydi. Berlin'den dinleyicimizin de Yıldıray Çınar'ın sesinden Bağda Sabah türküsünü rica edebilir miyim demişti. Hemen istek yerine geldi. Selam ve sevgilerimizle armağan ettik. Efendim Yıldıray Çınar'ın sesinden türkü isteğinde bulunan bir başka dinleyicimiz daha vardı. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik. İstanbul Radyosu TRT Türkiye ekibine kucak dolusu selam ve sevgiler. Yıldıray Çınar'ın okuyacağı bir türküyü sizlere eşim Saynur Hanım'a, ablam Nuran'la, torunlarım Göktuğ, Elif, Duygu, Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yaz Özçelik'le yeğenim Hidayet Sezer'e armağan etmenizi dilerim. Hoşçakalın demişti. Kendisiyle de ve sevdikleriyle de paylaşmış olduk. Saatler 8.17'yi gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Sizler TRT Türkü frekansından canlı olarak ulaşan TRT Türkü'de sabah programını dinlemeyi sürdürüyorsunuz. Birbirinden güzel ezgiler ardı ardına geliyor. Şimdi Elvan Sevim yorumuyla bir başka güzel türkü dinleyeceksiniz ama kimlere gönderelim? Bizlerle bu frekansta, bu dakikalarda beraber olan dinleyicilerimiz var. Onlar kimler? Nidebor Kürkçüköyü'nden Necip Koçer selamlarını göndermiş. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı yazıyor. Çınar Türkmen teşekkür

teşekkür etmiş. İstek değişimi yayınladığınız için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz Çınar Bey. Malatya Yeşilyurt Cırmıklı'dan selam gönderiyor Mehmet Öztüfekçi. Burdur'dan yazıyor Keziban Kapalı. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan, Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten, Edremit Akçay'dan, Erdal Öztürk, Gülüşün Gülden Güzel adlı türküyü istiyorum benim ve bütün TRT türkü dinleyicilerim için dinletir misiniz diye sormuş. Süremize bir bakalım, daha sonrasında yayınlayabilirsek neden olmasın. İstanbul Çekmeköy'den Rençber Hasan Özkan, Türkan Şekerci Kastamonu Küreçaybükü Köyü'nden Hasan Cengiz, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Alim Keleş, Ramazan Korkutan, Salih Ünlü, Ali, Burhan, Duman ve tüm çobanlar için istiyorum. Davut Güleç Kayseri'den yazıyor sıradaki türkümüzün taliplisi ve Mustafa Kına bu güzel türküleri bizlerle buluşturan TRT Türkü'de sabah ekibine Kayseri'den selamlar. Bütün dinleyicilerimize armağan olsun demişler. Efendim, sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimizden biri Velittin Kirveli. Türkiye'me günaydın, hayırlı, huzurlu, mutlu sabahlar diliyorum. Sıradaki türküye ortak edeceğiz ama özellikle istediğiniz bir türkü var. O türkü şimdi gelsin yayına diyelim ve Elvan Sevim yorumuyla bu güzel ezgiyi eşlik ederek dinleyelim. Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas'ın türküsü. Sarardım ben, sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda, her geçene sorardım. Al dağlar, yeşil dağlar, gurbette yârim ağlar. Açtım olas şu Sivas'ın gülü yaprağı, çekti bizi şu yerlerin suyu toprağı, diyor sanatçımız.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Sanatçımız Onur Şan'ı dinledik. Adıyaman Gölbaşı'nın Ragıp Binzat'tan TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküsünde. Gölbaşı'na vardım gülleri çoktur, güzeller geliyor sevdiğim yoktur. Şalvarlı gelin, fistanlı gelin, öldürdün beni. Efendim bu türkü dinleyicimizin Ali Yöntem'in isteğiydi. Bucak'tan her sabah bizlere selam gönderir. Dedi ki bu güzel Adıyaman türküsünü ben ailem için istiyorum. Damatları Mücahit Güven ve Mehmet Şimşek için rica ediyorum. Armağanımız olsun dedik ve paylaştık bu güzel ezgiyi. Saatler 8:28'i gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. 1,5 saati geride kalıyor programımızın. Ona dek sürecek. Ona yaklaşırken saatler biz size veda ediyoruz. Haftanın 7 günü bugün de İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız sürüyor. TRT Türkü'de sabahta. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den yazıyor. Kırşehirli hemşehrilerim için istiyorum sıradaki türkümüzü. Mahmut Üstündağ yazdı. Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından programımızın dinleyicisi. Az önce bir dinleyicimiz istemişti. Şimdi gelecek olan türkümüzü Gülüşün Gülden Güzel adlı türküyü dinletirseniz mutlu oluruz demişti. Hemen sıraya aldık. Başka kimlere armağan edelim? Elazığ'da dinleyenlerimiz var. Okyar Bey, Demiray ailesi, Sevilay Hanım eşi. Sıradaki türkümüze sizi de ortak edelim. Sevgili Meryem Dingil İskenderun'dan diyor ki bütün TRT çalışanlarına, dinleyenlerine, güzel ülkemin güzel insanlarına hayırlı sabahlar diliyorum. Sıradaki türkülerinize ortak oluyorum. Ve Murat Odabaşı İstanbul Avcılar'dan dinleyicimiz. O da yine radyosunun başında her zaman olduğu gibi seçimi TRT Türkü'de sabah. Teşekkür ettik. Abdullah Aksut Samsun Terme'den yazıyor. Bütün iş makinesi operatörlerine armağanımız olsun. Behiye Özgür Uşak Karahallı'dan Eskişehir'den Zeki Gül yazdı. Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nde yaşayan babam Muzaffer Özünlü için ben de bir türkü bekliyorum diyor Ramazan Özünlü. Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'dan Emine Atamer. Hayatımızı güzelleştiren bir gün olsun. Trabzon'dan merhaba iyi günler. Sıradaki türküyü İnciser, Ebru, Tolga Güner'e, sizlere ve ekibinize istiyorum. Ayvalık'tan yazıyor İbrahim Kaboğlu ama türküsünü Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ndeki sevdiklerine armağan ediyor. Sedat Uzun Tokat'tan dinleyicimizdir. Ramazan Konfir Çanakkaleçan Yaykın'dan ve Erzurum Tortum Pehlivanı'dan Orhan Kasapoğlu da yine sıradaki türküyü isteyen dinleyenlerimizden. Şimdi İsmail Altunsaray yorumuyla dinleyelim bu güzel türküyü. Neşet Ertaş'ın türküsüdür elbet. Gülüşün Gülden Güzel.

Ne elmadır ne de nar, gönül çeker, ahu zar, her derdin çaresi var, benimki de sensin yar. Çorum'un türküsüydü. Cafer Kaya'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu bu türküyü Emel Taşçıoğlu'ndan dinledik. Bir dinleyicimizin seçimiydi, isteğiydi. Dinleyenlerimize armağan etmiş olalım, sıradaki türkülere ortak olan dinleyenlerimizle paylaşmış olalım. Rıza Yakın Bafra'dan selam gönderdi. Sıradaki türküyü eşim Fatma Hanım ve çocuklarımla birlikte bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Bir radyodan daha fazlası her daim TRT Türkü diyorum. Murat Şükür Gebze'den yazdı. İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden Osman Filizli'nin selamları var. Şaban Dişli, değerli program yayın ekibi, sevgili TRT Türkü dostları, İstanbul'dan selamlar. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır'ın da mesajını gördük. Serap Çöykuş'u günaydın diyor. Mevlüt Karaca, Mevlana Şehri, Konya Cihanbeyli Karabağ'dan kucak dolusu selam ve sevgiler. Muz Diyarı Anamur'dan Naim Bostan. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan selam ve sevgiler diye sesleniyor, sıradaki türkümüzü istiyor. Bursa Keles'ten dinleyicimiz Turgut Azman. Avusturya'dan yazıyor Mustafa Kılıç, selamlar bütün sevdiklerimiz için dinleyelim. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan, Hasan Gömeç Manisa Karaali Köyü'nden, Mersin'den Gürcan Hüsbal, Tahir Gündoğdu Balıkesir'den yazdı sıradaki türküyü. Muhsin Tozlu Niğde Nevşehir il sınırından selam gönderiyorum. Bütün ekip arkadaşlarınıza ve tüm türkü severlere selamlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Muhsin Bey. Sağ olunuz övgüleriniz için de. Güray Yılmaz bizlerle Çanakkale Ezine'den, Ergun Aktaş hoş geldiniz diyor Ordu'dan, Sinop Boyabat'tan Aziz Aydınlı, Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan, Niğdebor'dan Namık Uras, Hatice Biçer Konya'dan, dinleyicimiz Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan yazıyor. Gülay Karabulut Konya Selçuklu'dan bizi dinliyor. Çıldır Doğru Yol Köyü'nden Yener Öztürk, sıradaki türküyü Mustafa Usta'ya ve Atalay Bey'e armağan ediyorum. Kahramanmaraş Afşin'den dinleyicimiz Yılmaz Savran, Eskişehir'den Şaban Günhan, Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden, Manisa Kula Ortaköy'den Veysel Doğrul, Önder Tokur, Haşim Varol Sakarya'dan sıradaki türkümüzün isteklisi olan dinleyenlerimiz. Şimdi gelecek olan türkümüzü esas seçen bir dinleyicimiz var. Kim o? İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan. Diyor ki mümkünse Huşenk Azeroğlu'nun çok güzel bir türküsü vardır. Size selam getirmişem. Bu türküyü hep birlikte dinleyelim mi? Hemen diyoruz ve Azerbaycan'ın bu güzel ezgisini Seyit Al'dan sunuyoruz. Serin sulu bulaklardan, yeşil yaprak budaklardan, lale renkli yanaklardan, bal süzülen dudaklardan size selam getirmişem. Katar katar turnalardan, yeşil başlı sunalardan, atalardan babalardan, ağ bir çekli analardan size selam getirmişem.

Türkümüz yine Azerbaycan'dan, bu kez Cavit Tebrizli'den alınan Ezgi'ydi. Beyhan Karslı sizler için okudu bizden Ayağı Kesen Güzel. Saat 8.48'i gösteriyor efendim, zaman 9'a doğru yaklaşıyor. Biliyorsunuz programımızın son saati olacak, 9 sonrası dinleyeceğimiz pek çok türkü var. Pek çok yöreden sizler için hazırlanan bir repertuarla yine bugün de karşınızdayız. Anadolu'muzu yöre yöre dolaşmaya devam edeceğiz son saatimizde de. Bugün 23 Haziran 2026 Salı, günü yeni karşılayanlara bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim. Efendim Instagram'ın TRT Türkü sayfasından hiç ileti okumadık. Şöyle kulaklarımız çınlıyor, hemen isimleri dile getirelim. Hamza Gedik demiş ki Trebolu Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası'ndan selam gönderiyorum. Eşim Nazlı Hanım'a ve çocuklarıma armağan ediyorum. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi. Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden yazıyor Mustafa Bayındır. Kızım Zümrüt Hümay'a, oğlum Muhammed Şerif'e ve bütün TRT Türkü dinleyenlerine gelsin. Murat Işık'tan Aksaray Ihlara Vadisi'nden, dünya harikası yerden selamlar. TRT Sabah kahveyle dinlenir diyor. Afiyet olsun efendim. Ali Cengiz, günün güzelliği TRT Türkü ile başlayan gönlü güzel insanlar. Hayırlı günler. Selahattin Özdemir Niksar'dan yazmış. Selahattin Erzi ve Yıldız Erzi çifti Adana'dan kıymetli dinleyicilerimiz. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den, Abdullah Uzal Ankara'dan mutlu sabahlar demiş. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan, çalınacak olan bir Erzincan türküsü benim olsun bütün dinleyenlere ve arkadaşlarıma. Efendim bakalım repertuarımızda varsa çalalım, olmazsa sıraya alabilirsek de zaman yeterse size armağan etmiş olalım. Mehmet Kalaycıoğlu hayırlı günler diyor Bilecik'ten. Şükrü Tahran yine dualarla, güzel dileklerle bizi karşılamış Konya Bozkır'dan sağ olsun. Özgür Aldemir Mersin'den, Bayram Gökçen Fethiye'den, Berlin'den dinleyicimiz İsmail Yalabık, bütün türkü dostlarına bolca selamlar benden. Mehmet Turan Samandıra'dan, Akpınar Mahallesi'nden selamlar. Efendim Trabzon'daki dost ve akrabalara, yayın ekibine, türkü dinleyenlerine gelsin güzel ezgiler. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal yazıyor, sıradaki türkümüzü seçiyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse'den, İsmail Eteşken Karabük Safranbolu'dan, demiştik Şaban Dinç, Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağ Eteklerinden yazıyorum. Şoför ve operatörlere sıradaki türkümüzü bekliyorum. Edirne'den Gülten Kaymak, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, Seydi Alas Adana'dan, Osman İnan Ankara'dan, Kasım Baştürk günaydın diyor dinleyicimiz Bartın'dan. Mümkünse bir Malatya Arguvan türküsünü dinleyicilerinize armağan etmenizi dilerim. Bir Malatya Arguvan türküsü çalmıştık, eğer süre kalırsa neden olmasın. Bir diğer dinleyicimiz yazıyor, günaydın TRT Türkü ailesi, Namık Uras yazmış. Neşet Usta'nın türkülerinden birini bekleriz demiş. Az önce İsmail Altunsaray Neşet Ertaş'ın Gülüşün Gül'den güzel türküsünü yayınlamıştık. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar diyor. Denizli'den Yunus Şen Ocak. Mustafa Çatlakkaya gününüz aydın olsun. Efendim bereketli şen olsun diye de eklemiş. Sabah ilacım TRT'yi Allah başımızdan eksik etmesin diye de ekliyor. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'ndan yazıyor. Karadeniz'in incisi fındığın başkenti kirazın anavatanı Giresun'dan sizlerleyiz demiş Alparslan Can Türk ve sıradaki türkümüze ortak olmuşlar. Şimdi sanatçılarımız Musa Eroğlu ve Nazlı Öksüz birlikte seslendirecekler ve diyecekler ki giden ay tutulur mu? Kırıkkale Keskin Hacı Taşan'ın türküsüyle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Efendim Nurettin Bayhan'dan, Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği bu Nide türküsünü Nimet Bülbül'den dinledik. Sarı kızın saçları, oynar omuz başları, sarı kızı alırım, vermiyor kardeşleri. Bu türkülerle birlikte artık 3. ve son saatindeyiz. Programımızın TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Saat 9.06 ve gün 23 Haziran 2026 Salı. Hemen Instagram'a dönelim. Öyle güzel paylaşımlar var ki sevgili Şengül Ekinci o enerjisiyle, o güzel ruhuyla yazmış. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu repertuar harika. Dün de harikaydı. Bugün de iyi ki türküler var. İyi ki TRT Türkü var. İyi çalışmalar diliyorum. Selamlar, saygılar. Çok teşekkürler Şengül Hanım. Şengül Hanım, hepimiz için kolay bir gün olsun. Başka kimler vardı efendim TRT Türkü'de sabah programında bizlerle olan? Kahramanmaraş'tan şair Resul Uzun selam gönderiyor. Kahramanmaraş halkı, Sütçü İmam Üniversitesi personeli ve değerli hocalarımıza armağan olsun türküler. Efendim şimdi Karadeniz'in güzel ezgileri gelecek. Sezgin Daşdemir Muğla'dan yazdı. Nevzat Akı Yozgat'tan bizi dinliyor. Bartın'dan Rıza Güneş. Herkese kolaylıklar diliyorum. Samsun Yakakent'ten Nusret Tiryaki, Müjgan Kızılkaya, TRT Türkü Radyo Merhaba. Hepimize güzel bir gün diliyorum. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem. Servet Coşkun sıradaki türküyü istedi. Nevin Keklik İzmir'den selamlar. Her zamanki gibi yine bizlerle birlikteymiş. Ve Darende'den Ergün Tontu'yla Gülnaz Malbastı Delal Almanya Reutlingen'den dinleyicimiz Karadeniz türkülerini ne kadar sevdiğini biliyor. Kendisine ve sevdiklerine armağan ediyoruz. İki Karadeniz türküsü ard arda geliyor. Önce Bülent Aslan denizde vardır kara diyecek. Ardından da Dilek Karadağ sözü bırakacak. Derenin kenarına sereceğim kilimi.

Sanatçımız Dilek Karadağ'dan dinledik efendim. Trabzon, Akçabat'ın türküsüydü. Derenin kenarına sereceğim kilimi. İstanbul'dan programımız sürüyor. Saatler 9.15'i göstermiş. Sizler sosyal medyadan mesajlarınızı, iletilerinizi, paylaşımlarınızı göndermeye de devam ediyorsunuz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındasınız. Abus Bakır diyor ki, TRT Türkü'de sabah ekibine Hatay, Antakya'dan selamlar. Eşim Gülşen Hanım, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve TRT Türkü'de sabah ekibiyle bu frekansta olan bütün dinleyenlere armağanımız olsun. Ali Gündoğdu hayırlı sabahlar dedi, Antalya Elmalı Ovacık'tan yazıyor. Mustafa Elduran hayırlı sabahlar diyor, TRT Türkiye'ye selam olsun. Almanya Gelsenkirchen'den Hüseyin Şahin yine radyosunun başında. Eser Güdük Gebze Beylikbağı'ndan hayırlı sabahlar. Sıradaki türkümüzün isteklilerinden biri de Mustafa Telli Kayseri'den ve Eskişehir'den Turgut Eren. Şimdi sanatçımız Tuğba Ger'le devam edelim. Sıradaki türkümüz gelsin. İstanbul'dan canlı yayındayız. Tuğba Ger ve Ayşe dedim adına.

Antalya'dan gelir Limon Portakal, Mustafa Özcan'ın sesinden dinlediğiniz bir türküydü. Ege tadında dedik. 9.26 saatimiz. İstanbul'dan yayınımızın artık yavaş yavaş son yarım saatine geçiyoruz. Türkan Tanrıverdiler Kars'tan bir selam gönderdi. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde çalışan kızım için istiyorum dedi. Akdeniz'in incisi Kahramanmaraş'tan merhaba diyor Fatih Çelebi. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den ve Bartın'dan, Sefai Özdemir'le İstanbul Pendik'ten Hamza Akkurt. Dinlemeye başladığımız türkünün isteklisi olan dinleyenlerimiz. Efem Tınılar, Sinop Boyabat'tan Yücel Paşmakçı bir kez daha rahmet olsun diyelim. Neriman Gürpınar'dan derlemiş olduğu türküyü yudum söylüyor. Derelerde kuşburnu, kuşburnu kuş yer mi? 500 liralık gelin kaynanaya hoş dir mi?

Minarenin alemi, Karakaş'ın kalemi Niğde'nin türküsüydü Nurettin Bayhan'dan. TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türküyü Orhan Akalmaz'dan dinledik. Efendim,

Programımız devam ediyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Haftanın 7 günü olduğu üzere bugün de 7 haberlerinden hemen sonra sizlere merhaba dedik. Ama zaman artık yavaş yavaş da vedaya doğru akacak şimdi. Abdurrahman Aksoy demiş ki güzel bir salı sabahı Ankara'dan selamlar. Tüm sevdiklerimize ve TRT Türkü dinleyicilerimize gelsin güzel türküler. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar. Ayas Yumurtalık'tan merhaba. Torunlarım için ben de bir türkü istiyorum. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Mehmet Ali Akyıl. Ankara'dan Sait Bey, Yusuf Ziya Günen Konya Çumra'dan dinleyicimiz TRT Türkü dinleyenleri için istiyor. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçehisar'dan, Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Uğur Heybeli, Mehmet Baysal için istiyorum Isparta Senirkent'ten takipçimizdir. İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam, Zeki Özceylan Alanya'dan, Şükrü Tahran, Akif Arslan Kocaeli Gebze'den dinleyicimiz Kazım Yakışan Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden kucak dolusu selam ve sevgiler dedi. Osman Köz Terme Kozluk'tan, Özgür Aldemir Mersin'den, Adıyaman'dan Veli Özdemir, Osman Çokyaman Van Erciş'ten. Diyor ki Ali Yavuz Yalova Altınova'da erik topluyoruz. Sıradaki türküyü erik toplayan arkadaşlara ve tarımda çalışanlara armağan etmenizi diliyorum. Ali Bey'e kolaylıklar dileyelim ve tabii ki tüm çalışanlara da bereketli olsun. Ordu'dan Leyla Çabuk, Salih Kurt Manisa Şehzadelerden, Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den, oğlum Selçuk için gelsin demiş. İlyas Aydın, Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan, şu anda radyosu başında bizi dinleyen herkese armağanımız olsun. Recep Kalkan, Afyon İsçehisar'dan yazdı. Giresun Bulancak'tan İdris Şen, Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş'tan, Konya Bahçesaray Köyü'nden Ahmet Göğebakan, Güroğ Seçi Kara Çifti bizim yatağından dinleyicilerimiz Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den yazıyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten eşi Meral Hanım ve çocukları için istiyor. İbrahim Özü Doğru sevgiler selamlar Çorum'dan eşime, oğlum Yasin'e, kızım Nisa Nur'a ben de bir türkü istiyorum. Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan yazdı. Eskişehir'den İbrahim Kaçar'da sağlıklı günler dilekleriyle dedi. Şimdi sanatçımız Havva Karakaş geliyor sıradaki türkümüz için. Edirne'deyiz efendim, yöre ekibinin türküsüyle çarşıdan aldım pirinci.

Evreşe yolları dar, bana bakma, benim yarim var dedi Ülkü Beşgül Çanakkale Gelibolu. Evreşe'nin türküsünde dinledik kendisini. İstanbul'dan programımızın artık sonlarına doğru ilerliyoruz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasından pek çok dinleyicimiz ulaştılar. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler de bize katılmışlar. Yine dinlemedeyiz diyorlar, iş yolunda türkülerle ilerliyoruz. Selamlar. Çok teşekkürler. Efendim bir başka dinleyicimiz Duran Sungur. Sivas Altınyayla Deli İlyas kasabasından uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Operatör ve şoförlere ve aileme armağan ediyorum. Sivas Gürü'nden sizlere selamlar. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den ve Kerem Bozkurt da Aksaray Ortaköy Bozkurt Köyü'nden günaydın dediler. Sıradaki türkülerimizi istiyorlar. Efendim şimdi sizler için Hediye Hüseyin seslendirecek türkü. Türkümüzü ne diyelim, Rumeli'den, yöre ekibinden bir türkü. Pencere açıldı, Bilal Oğlan, Piştok patladı.

Kırıkkale Keskin'in türküsünde, Hacı Taşan'ın türküsünde dinledik Nuri Esentürk'ü, Mabilim Mavişelim ve geldik veda anına. Efendim, iletiler eksik kalmasın gayretinde olduk ama affola diyelim inşallah. Diğer programlarımızda iletileri değerlendirmek dileğiyle. Metin Topkaya yazmıştı dinleyicimiz İzmir'den, türküler sadece söylenen eserler değil, bir yaranın dili, gurbete uzanan yol, bir umudun sesi olur. Şifa bazen bir ilaç da değil, bir türkünün insanın içine dokunduğu yerdedir. Diyor ki TRT Türkü'de ekibine selam olsun, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Sarıkamışlılara ve Ormancılara armağan ediyoruz dedi. Turan Akman Erkılıç yazmıştı Ankara'dan selamlarla. Bir türküyle hafiflesin gönüller, bir tebessümle güzelleşsin yüzler. Günaydın sağlıkla, esenlikle. Ramazan Özünlü yazdı Hatice Kaymak Solak. İzmir Selçuk Efes'ten selam gönderdi. Necati Sönmez hayırlı sabahlar cümleten Zonguldak Ereğli Çiğdemli köyünden dinleyicimiz bizlerleydi. Ufuk Erdem Ankara'dan programımızı dinledi. Tevfik Şentürk Akçabat'tan. Hüseyin Kasap hayırlı sabahlar dediler ve daha pek çok dinleyicimiz. Efendim, inşallah tekrar bir başka programda birlikte olmak dileğiyle diyelim. Son olarak sizleri Belkıs Akkale ile Adana Çiftetellisi ile baş başa bırakalım. Hafize Batmaz, Serdar Çıplak, Pınar Kundakçı Temel. Hoşçakalınız.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Bir kelime,
2: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız?

öncesinde geçen mülayim sözcüğü. Altun hızmav mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim diyor türkümüz. Burada geçen mülayim kelimesi Arapça kökenli olup sözlük anlamı yumuşak huylu anlamındadır. Ancak türkümüzde uygun, münasip, hoş görülebilir anlamında kullanılmıştır. Hızma ise burun kanadına takılan altın ya da gümüş ziynet eşyasıdır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kadınlar tarafından çokça tercih edilir. Zarafet, evlilik, sosyal statü ve olgunluğu simgeleyen geleneksel bir takı olarak görülür. Şimdi severek dinlediğiniz bu Kerkük türküsünü kaynak kişisi Abdurrahman Kızılay'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara

teşkilat buluşmasında hitap eden Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. ABD ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak, sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bıraktığını açıkladı. Açıklama Starmer'ın hem İşçi Partisi liderliğinden hem de Başbakanlıktan istifası anlamına geliyor. Ancak istifa hemen yürürlüğe girmeyecek. Starmer, İşçi Partisi yeni liderini ve başbakanını belirleyene kadar görevini sürdürecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi. Herkesi süreci ve barışı desteklemeye davet ediyoruz dedi. Ömer Çelik, katliamcı İsrail'in sabotajlarına karşı uyarıda bulundu. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmeli ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Bu hedef Antalya'da önemli gündemlerimizden biri olacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelge ile suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Suç örgütleri kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Terör örgütlerinin yurt genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması sona erdi. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmada sanıklarla Kundakçı'nın ailesi arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: İsmim Emre Zulucu, Amasya Gümüşecik ve Dumanlı Köyü Yaylası'ndan şu anda sizi dinlemekteyim. Hangi bağım bağ bağırsan Türk?

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenler, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Türk halk müziği sevenlerini derinden üzen bir kayıp yaşadık. Ömrünü türkülere, sazına ve Anadolu'nun kadim sesine adayan Yücel Paşmakçı ardında silinmeyecek izler bırakarak aramızdan ayrıldı. Yalnızca bir sanatçı değil, bir araştırmacı, bir eğitimci ve kültür taşıyıcısı olan Yücel Paşmakçı, derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk halk müziği repertuarına kazandırdığı eşsiz eserlerle yüreklerimizde çok özel bir yer edindi. Yurttan Sesler Korosu şefliği de yapan büyük usta öğrettikleriyle gönüllerimizde yaşamaya devam edecek. Merhum Yücel Paşmakçı'yı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki koromuzdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle başlıyoruz. İlk olarak Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği türküyü dinliyoruz. Gidin bulutlar gidin, yarime selam edin. Bu türkünün ardından yine Yücel Paşmakçı'nın Afyonkarahisar yöresinden derlediği türküyü dinleyeceğiz. Haydin arkadaşlar gına yakalım, gınan yetmez ise gına katalım.

dinleyeceğimiz Malatya yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Yine vedalaştı dildar yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhuma eyledi nalan, sinemde yareler açtı gidiyor.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Esra Er Ekinci'den dinliyoruz.

Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme. Yedi deryalara gark eyle beni, yine muhannete muhtaç eyleme. Erzincan yöresinden Fidan Engin'in kaynaklık ettiği bu türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Mesut Şimşek geliyor.

Yurttan Sesler'de şimdi de şefimiz Ali Haydar Gül'ün notayı alarak repertuarımıza kazandırdığı türküyü sanatçımız İlker Gökkaya'dan dinliyoruz. Açma yaram derin derin, dermanını bilen gelsin.

Efendim yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türküler dinlemeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler'de beraberliğimize solistimiz Yeşim Dağlı Şahin'den dinleyeceğimiz Uşak yöresinden alınan bir türküyle devam ediyoruz. Çeşme başında durdum, ıbırıkları doldurdum. Ben o kızı görünce sol yanımdan vuruldum.

Sevgili dinleyenler, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programı koromuzdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. İlk olarak Isparta yöresinden Hüseyin Karatürk'ten alınan türküyü dinleyeceğiz. Durnam ne diyardan geldin yalınız, çamlı beller açtınız mı durnalar? Belki bizim ele uğrar yolunuz, bizim elden geçtiniz mi durnalar? Bu türkünün ardından şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya alarak repertuarımıza kazandırdığı sözleri Şah Hatayi'ye ait türküyü dinleyeceğiz koromuzdan. Hu diyelim gerçeklerin demine, gerçeklerin demi nurdan sayılır. 12 imam Katar'ına uyanlar Muhammed Ali'ye yardan sayılır.

FM TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında Adana yöresinden Aziz Şenses'ten alınan türküyü sanatçımız Gürsoy Babaoğlu'ndan dinliyoruz. Yenice yolları bükülür gider, zülüf akgerdana dökülür gider. Yiğidin sevdiği güzel olursa ömrü arkasından sökülür gider.

TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında efendim şimdi Karadeniz'e uzanıyoruz. Solistimiz Özlem Üngör Kara'dan birbirine bağlı türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Rize Hemşin'den bir yol havası seslendirecek sanatçı. Yaylının çimenleri. Ardından yine Rize yöresinden alınan türküyü dinleyeceğiz. Sarı çiçeğim sarı, kalbime koydum yarı yar. Sanatçımıza kemençesiyle Volkan Karaoğlu eşlik edecek.

Değerli dinleyenler, şimdi de Şanlıurfa yöresinden alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Şehbuz Esenkuş geliyor mikrofona. Endim gülün bağına, takıldım gül dalına. İstedim vermediler, kıyaram ben canıma. Efendim, türkünün arasında Seyfettin Sucu'dan alınan bir hoyrat dinleyeceğiz sanatçımızdan. Muradı böyle akar gider kardeş, muradı böyle. Ben derdimi felekten sordum, felek dedi... Bu derdin muradı böyle.

Efendim ruhları, gönülleri, kalpleri türkülerle buluşturmaya Yurttan Sesler programıyla devam ediyoruz. Ve birlikteliğimiz sanatçımız Emine Karakuş'tan dinleyeceğimiz bir Orta Anadolu türküsüyle devam ediyor. Pınar'ın başında testin var imiş. Agız senin benden başka dostun var imiş.

Değerli dinleyenler, Şef Ali Haydargül yönetiminde TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Fen programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Ton Meister Ali Taşçıoğlu, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru. Bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat Durmuş, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Baran Aşık, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler, ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Bugün size topluluğumuzun icra edeceği Denizli yöresinden bir türküyle veda ediyoruz. Yaylalarda gezersin, keklik gibi sekersin. Akkaya'nın başında yanık yanık ötersin. Efendim tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Safdam Haftar'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı, çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karışlarız ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Özel'in gündeminde olağanüstü kurultay taleplerinin olması bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların bilinçli bir dijital vatandaş olabilmesi için en güçlü şifrenin aile içindeki güven ortamı olduğunu söyledi. İç iletişimi kuvvetli ailelerimiz, milletimizin en stratejik gücüdür dedi. Burhanettin Duran, çocuk ve gençlere yönelik temiz içerik sunan TRT Çocuk ve TRT Genç'in yayınlarının önemine dikkat çekti. İletişim Başkanı, yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde hitap etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile değerlerini reyting malzemesine dönüştürenlerle mücadelenin süreceğini söyledi. Aile yapımızın ve kültürel kodlarımızın örtülü emellerle şekillendirilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bakan Göktaş, yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde hitap etti. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu başladı. Duruşma gün boyu sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarıyla sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 5 yeni şüpheli gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı. Karaal ise ifadesinde "Benden 500 kilogram altın istediler" dedi. Şüphelilerin kendisini öldürmek üzereyken polis tarafından kurtarıldığını söyledi. Van Erciş Karayolu'nda devriyede görevli jandarma aracına hafif ticari aracın çarpması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de dip çamuru temizliğiyle dünyanın en büyük çevre projelerinden birinin gerçekleştirildiğini söyledi. Marmara Denizi için çalıştıklarının altını çizdi. Bakan Kurum, Marmara'yı en çok kirleten İstanbul olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara için hiçbir şey yapmadı, yapmıyor dedi. Faili meçhul cinayetlere ilişkin birçok dosya yeniden soruşturuluyor. Şanlıurfa Viranşehir'de 2023 yılında bir kadının intiharı olarak değerlendirilen ölümü yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda aydınlatıldı. Olayın tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiğini ifade ettiler. Birleşmiş Milletler, tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. Haberleri sunduk.

TRT Türkü frekansında bizlerle olan tüm türkü dostlarımızı İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz yine. Türkülerle Gün Ortası programımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağız sizlerle yine. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız efendim. Programa ilk olarak Denizli Acıpayam yöresinden bir türküyle başlıyoruz. İbrahim Usta'dan alınan türkümüzü Şahin Akay söylüyor. Al yazmamı düreyim, aç kapıyı gireyim.

Türkülerle gün ortasında şimdi bir miktar ritmimizi artırıyoruz. Güzel bir Ankara türküsü var sırada. Mucip Arcuman'dan alınan bu güzel türküde Selcan Kökçen Şahin'i dinliyoruz. Su sızıyor, sızıyor taşların arasından.

Türkülerle gün ortasında şimdi de İstanbul'a uzanıyoruz değerli türkü dostlarımız. Hayriye Temiz Kalp'ten derlenen sıradaki güzel türkümüzde de Asilhan Doğan'ı dinliyoruz. İstanbul'dan gelir kayık, içi dolu serhoş ayık.

Bu güzel İstanbul türküsünün hemen ardından sizleri Azerbaycan diyarına götüreceğiz değerli dinleyenler. Sabir Mirzaev'den derlenen sıradaki güzel türküyü de Tuğba Ger seslendiriyor. Dağlara çen düşende, kalbime gam düşende.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Sivas Şarkışla yöresinden bir türkü var sırada. İzzet Savaş'tan alınan bu güzel türküde Emre Kızıl'ı dinliyoruz şimdi de. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül, engin ol.

Saatler 12.26'yı gösterdi. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Bu kez Kayseri Sarız dolaylarından bir deyiş var sırada. Aşık Nesime Çimen'den alınan bu güzel deyişi Çiler Şatıroğlu'nun güzel sesinden dinliyoruz. Şu diyarı gurbet elde, şen değil gönlüm, şen değil.

Türküler Ligi'nin ortasında şimdi de Gürbüz Sapmaz'dan alınan Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden hareketli bir türküyle Bahattin Turan alıyor sırayı. Bir çift güzel gördüm yolda yolakta, altın küpe şan veriyor kulakta.

Türküler Ligi'nin ortasında şimdi de Musa Yılmaz'dan derlenen Kars yöresinden bir türküyle Gülhan Aksoy alıyor sırayı. Ardahan'ın yollarında, güller açıp bağlarında.

Hüseyin Aktekin'den derlenen sıradaki türkümüz Denizli Acıpayam yöresinden bu güzel hareketli türküde Nuri Esen Türk'ü dinliyoruz şimdi de. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

Türkülerimizle geziyoruz yurdun dört bir yanını, bu kez Diyarbakır'a uzanıyoruz. Yusuf Tapan'dan alınan sıradaki türkümüzde Hayal Has'ı dinliyoruz. Yeni Kapı'da atlılar, dizilmiş sini tatlılar.

Yayınımız bir Rumeli türküsüyle devam ediyor sevgili dostlar. Hayriye Hoşsu'dan alınan sıradaki türkümüzde Osman Kala'yı dinliyoruz şimdi de. Manastırın ortasında var bir havuz. Dime toka kızları hepsi de Yavuz.

Türkülerle gün ortasında bu kez Muğla Bodrum'a uzanıyoruz. Güzel bir zeybek havasıyla şimdi de Serpil Kaya sizlerle. Çökertmeden çıktım, başım selamet.

Türkülerle gün ortasının sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda şimdi bir kez daha Rumeli'ye uzanıyoruz. Yöre ekibinden alınan sıradaki türkümüzü Hüseyin Turan seslendiriyor. Evlerinin önü handır.

Veda vakti geldi sevgili dinleyicilerimiz. Türkülerle gün ortasını bugün sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte ben Leyla Köselerli sizlere Uşak Dolaylarından bir türküyle veda ediyoruz. Makbule Kaya söylüyor. Bahçenizde güren var. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 23 Haziran Salı gününü gösteriyor. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı olan TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bugün programımızı sizler için Serap Tan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Emre Fidan ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türküler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzün yöresi Erzincan. Erol Köker seslendiriyor. Vardım Hintel'ine kumaş getirdim.

TRT Türkü. Türkü yolculuğumuzda durağımız Van. Mehmet Çalmaşur'u dinliyoruz. Bir çift turna gördüm, Edremit üstü.

TRT Türkü. TRT Türkü frekanslarında Bizim Eller programında türkülerin rehberliğinde çıktığımız memleket yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Başımızın tacı kıymetli dinleyicilerimiz, bizleri nerede dinliyorsanız o güzel gönüllerinize selam olsun. Şimdi yönümüzü kelamın hasına, duygunun en derin ev sahipliğini yapan musikiyle ve köklü kültürüyle yüreklerimizde bambaşka bir yere sahip olan aziz şehir Elazığ'a çeviriyoruz ve Ahmet Turan Şan'ı dinliyoruz. Dağlar dağımdır benim.

TRT Türkü. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü frekanslarında Bizim Eller programıyla memleketin dört bir yanından derlenen sessiz çığlıkları, sevdaları ve hasretleri seslendirmeye devam ediyoruz. Şimdi TRT arşivlerimizin o çok kıymetli tozlu raflarını aralıyor, zamanı geriye sarıyoruz. Sırada dinlerken insanın içine ince bir sızı bırakan, gurbetin ve ayrılığın o ağır yükünü omuzlarımıza yükleyen çok güçlü bir Erzincan türküsü var. Büyük usta Ali Ekber Çiçek'in titizlikle derleyip bizlere miras bıraktığı, kaynak kişisi ise gönül dünyamızın unutulmaz ozanlarından, Aşık Beyhani olan o muazzam eser yükseliyor radyolarınızdan. Yolumuz gurbete düştü efendim. Arşiv kayıtlarımızın o kendine has büyüleyici dokusuyla bu ölümsüz eseri kıymetli sanatçımız Lütfü Ortakale'nin o yanık ve

TRT Türkü. Yeniden Elazığ'a uzanıyoruz. Sırada sevdanın sadakatini, hasretin naifliğini, bülbülün çilesiyle bir tutan, dinledikçe insanı derin bir muhabbete sevk eden çok asil bir Elazığ türküsü var. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Bu nadide eseri türkülerimize can veren, sesinin rengiyle ve hançeresiyle göğsümüzü kapartan Türk halk müziğimizin o çok kıymetli duayen sesi Aysun Gültekin'in eşsiz yorumuyla dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.33'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz bir Kırıkkıya Kale Keskin türküsüyle devam ediyor. İzzet Altınmeşe'yi dinliyoruz. Yüce dağ başına yağan kar idim.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.49'u gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Reyhan Ediş bir Sivas türküsü seslendiriyor. Seherde ağlayan bülbül.

Saatimiz 13'ü gösterdiğinde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında başladı yolculuğumuz ve türküler eşliğinde yöre yöre diyar diyar dolaştık efendim ve bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Bugün programımızı sizler için Serap Tan hazırlamıştı, teknik yönetmenimiz Emre Fidan ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türküler eşliğinde sizlerle birlikte olduk efendim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle veda ediyoruz. Son türkümüzün yöresi Gaziantep ve Cengiz Özkan seslendiriyor. Bahçelerde Mormeni. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi. Egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını karışlarız dedi. Bugün CHP

uzay taleplerinin olması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin, İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Katliamcı İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. ABD kritik sektörlerde

Burhanettin Duran, çocuk ve gençlere yönelik temiz içerik sunan TRT Çocuk ve TRT Genç'in yayınlarının önemine dikkat çekti. İletişim Başkanı yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde hitap etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuda artan engelli istihdamını vurguladı. 2002'den bugüne 15 kat artışla 83.098 engelli bireyin kamuya yerleştirilmesini sağladık dedi. Göktaş, ikinci engelli hakları ulusal eylem planı çalıştayına katıldı. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu başladı. Duruşma gün boyu

söyledi. Marmara Denizi için çalıştıklarının altını çizdi. Bakan kurum Marmara'yı en çok kirleten İstanbul olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara için hiçbir şey yapmadı, yapmıyor dedi. Faili meçhul cinayetlere ilişkin birçok dosya yeniden soruşturuluyor. Şanlıurfa Viranşehir'de 2023 yılında bir kadının intihar olarak değerlendirilen ölümü, yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda aydınlatıldı. Olayın tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı. Haberleri sunduk.

Bizler burada Kırklardağ manzarasına karşı demli çayımızı içer, Sülüklü Han'da otantik ezgiler eşliğinde acı kahvemizi yudumlarız her daim. Misafirlerimizi mutlaka Hasan Paşa Hanı'nda ağırlar, Mardin kapıdan On Gözlü Köprü'ye doğru yürürken Evsel Bahçesi'nde çalışan emekçi insanları saygı ve sevgiyle selamlarız. Bununla da yetinmeyip On Gözlü Köprü üzerinde davul ve zurnanın coşkulu nameleriyle halay çekenlerin arasına karışır, hiç tanımasak bile dostlukları pekiştirir, hep birlikte türküler söyler, türküler dinleriz büyük bir keyifle. Dostluğun, barışın, sevginin ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan yeni bir günde daha TRT Türkü frekansında canlı olarak yayınlanan Türkü Diyarı ile sizlerle birlikte olmanın ve bu kadim şehirde yayın yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz değerli radyo dostları. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve bugünkü program ekibini takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan bendeniz Vedat Kızıl, yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda ilk olarak bunca metiyenin ardından sizleri Diyarbakır yöremize ait bir türküyle, bu kadim şehrin simgelerinden biriyle, Şark Bülbül'ü Celal Güzel Ses'le buluşturuyoruz. Arkadaşlar, benim derdim yayındır. Ciğerimde fitil işler düğümdür. Hiç bilmem ne saattir ne gündür. Zorla beni bir zalıma verdiler. Verdiler de günahıma girdiler.

Türkü Diyarı'nda şimdi de sizleri Seyfettin Sığmaz'dan alınan Erzurum yöresinden bir türküyle Orhan Hakalmaz'la buluşturuyoruz. Pınar başından bulanır, iner, ovayı dolanır.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dostlar. Türkülerle süren keyifli yolculuğumuzda hızımızı hiç kesmiyoruz ve sizleri Kubilay Dökmetaş'ın Feyzullah Çınar'dan derlediği Sivas yöresine ait bir ezgide Muharrem Temiz'le buluşturuyoruz. Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel sever isen gerdanı benli, her güzelin kahrı çekilmez imiş.

şimdi sizleri güzel bir Urfa türküsüyle buluşturuyoruz değerli türkü severler. Şanlıurfalı sanatçımız Münevver Özdemir, Yavuz Tapucu'nun derlediği Aman Eşref kısa adıyla da bilinen Şanlıurfa türküsünü siz değerli dinleyicilerimiz için seslendirecek. Hayatları değir mi? Bu gelen yar değil mi? Sakıplardan üç güzel, biri Eşref değil mi?

türkülü yüreklerin buluşma noktası, sırlarını surlarına fısıldayan kadim şehir Diyarbakır'dan seslendiğimiz Türkü Diyarı programımız devam ediyor. Ve şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Necdet Eşkinat'la Nurettin Balcı'dan derlediği Elazığ türküsüyle sanatçımız Aysun Gültekin radyolarınızda. Çayın öte yüzünde Ceylan oynar düzünde. Ben yarimi tanırım, çifte ben var yüzünde.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Bu tepe, pullu tepe, su gelir serpe serpe. Dediler yar uyumuş, uyardım öpe öpe. Sevgili dostlar, bu türkü eşliğinde yönümüzü Dadaşlar Diyarı Erzurum'a çeviriyoruz. Nida Tüfekçi'nin Muharrem Akkuş'tan derlediği bu ezgiyle sanatçımız Hasan Özel'i dinliyoruz.

TRT Türkü'nün siz sevgili dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programında şimdi de sanatçımız Gülenaz, Turgut Moğolkanlı'dan alınan Halaydayız Yan Yana isimli düğün türküsüyle bizimle. Halaydayız yan yana, el eleyiz can cana, vursun davulla tokmak, başlasın çayda çıra, Dersim'e, Sivas'a gel, Tokat'a gel, Van'a gel, Erzincan ağrı güzel, halayda yan yana gel.

Sevgili dinleyiciler, türküler ortak mirasımızdır. Bir halkın ortak bilincidir. Sevdalarımızı, acılarımızı, hüzünlerimizi, sevinçlerimizi dökmüşüz dertli sazın tellerine yüzyıllar boyu. Sanatçımız Beyan Karslı da bize bu duygularla yakılan bir türkü seslendirecek şimdi. Arif Meşhur'un Sadık Doğanay'dan derlediği Tokat Zile yöresine ait bu türkü hem hasret hem de sevda dolu. Bir güzelin hasretinden, ahından tutuştu her yanım, yandı ha yandı.

Ordunun dereleri aksa, yukarı aksa. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Ahmet Yamacı'nın Kadir Üstündağ'dan derlediği Ordu yöresine ait bu türküyü de Şükrü Tutkun'dan dinliyoruz efendim.

Türkü diyarına Gaziantep yöresinden Ali Çakar'ın seslendirdiği İğne Attım Tale isimli eserle veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Evet, bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programını hazırlayan Soner Emre, teknik yönetimde Mahmut Bayhan ve sunan ben Vedat Kızıl. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. Dostluk bayrağınız, türküler durağınız olsun efendim. Erzurum radyomuzdan saat 14.05'te devraldığımız türkü nöbetinde bizler de türkü bayrağını 15'e değin gururla taşıdık efendim. Hoşça kalın. Yine

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese Trabzon'dan selamlarımızı, sevgimizi gönderiyoruz. Bir saat boyunca birlikteyiz. Türkülerle yöre yöre gezeceğiz Karadeniz'den programında sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü ilk durağımız Artvin Şavşat yöresi. Hasan Özel'in sesinden dinliyoruz. Giden sürmeli kız kimindir diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programının bugünkü ilk türküsünü Hasan Özel'in sesinden dinledik. Artvin Şavşat yöresindeydik. Artvin Şavşat'tan Tokat Zile'ye gideceğiz şimdi de Ali Ekber Çiçek'in arşivimizdeki sesiyle. Gönül gel varalım Gülşen Bağı'na.

Değerli dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. TRT Türkü'desiniz. 15.10'u gösterdi saatler. Fatma Türkan Yamacı'nın sesine yer vereceğiz bu dakikalarda. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı. Kara kaşın, gözlerin, budur aşkın dermanı.

Ne uzundur şu Fatsa'nın yolları, arşın olmuş Mustafa'nın kolları. Ali Demirhan ordu Ünye yöresine götürdü sesiyle bizi.

Giresun Görele yöresindeyiz şimdi de. İbrahim Can söylüyor dinleyeceğimiz türküyü. Ah kavaklar kavaklar, dökülüyor yapraklar. Kız saramadım seni, sarsın kara topraklar.

Katip Şadi'den derlenen türküyü dinledik. İbrahim Can'ın sesinden. Sevgili dinleyicilerimiz, 15.25'i gösterdi saatler. Yöre yöre gezip türküler dinlemeye devam ediyoruz. Cafer Kaya'dan derlenen türkü var sırada. Çorum yöresindeyiz. Emel Taşçıoğlu söylüyor. Ne elmadır ne denar, gönül çeker ahüzar.

Uyan Osman'ım uyan dedi İsmail Hakkı Demircioğlu. Rize Hemşin dolaylarındaydık sevgili dinleyicilerimiz. Recep Kırcı'dan derlenen türküyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Nurettin Dadaloğlu söylüyor dinleyicimiz türküyü. Giydim çarıklarımı, gel bağla bağlarını. Terk ettim gidiyorum Bayburdun dağlarına.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Servet Akbal'ın sesine yer veriyoruz Karadeniz'den programında. Yol üstüne eğrelti, yolları serinletti. Fidan boylu sevdiğim beni de deli etti.

Gönül telinizi titretecek daha nice türkülerimiz var böyle sevgili dinleyicilerimiz. Denizli Acı Payam yöresine gidiyoruz şimdi de rahmetli sanatçı Özay Gönlüm'ün arşivimizdeki sesiyle. Desti içinde bekmez, bu bekmez bize yetmez. Bizim ün kızları düğünsüz gelin gitmez.

Ben yürüye yürüye çıktım yazılı taşa dedi Yusuf Cemal Keskin sevgili dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin sonuna yaklaşıyoruz. Ankara yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Hüseyin Çakır söylüyor. Sap yükledim kağnıya.

Sevgili dinleyicilerimiz, 15.53'ü gösteriyor saatler. Şahin Gültekin'in sesinden bir türküyle devam ediyor yolculuğumuz. Ay doğar Giresun'dan.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programının bugün de sonuna geldik. Yiğit Yavuz hazırladı, sesimizi ulaştırdı Ebru Kılıç, ben Tutuş Fidan programı sundum. Süreyya Davulcuoğlu'nun sesiyle noktayı koyuyoruz. Anam vay olsun beni diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Beştepe'de resmi törenle karşılanacak görüşmelerde Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Özellikle savunma sanayinde Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliği olanakları değerlendirilecek. İşbirliğinin en büyük halkalarından birini

elektronik harp sistemleri oluşturuyor. Polonya, Türkiye'nin SİHA ihraç ettiği ilk NATO ve AB üyesi ülke konumuyla dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi, egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını karışlarız dedi. Van'da hafif ticari araç jandarma personelinin aracına çarptı. Kazada uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Üçü jandarma personeli, 5 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit Karabulut için başsağlığı mesajı yayımladı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin, İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti. Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. ABD kritik sektörlerde çok sayıda Çinli şirketi kara listeye ekledi. Çin'de 10 ABD'li şirkete ihracat yasağı getirdi. 46 ABD savunma sanayi şirketini kamu ihalelerinden men etti. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirdiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Yaz dönemi için Kur'an kursları kapılarını açıyor. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvuruların başladığını duyurdu. Kurslarda 4, 6, 7, 10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an eğitimi verilecek. Ailelere yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak. 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler, yasal çalışma süresi şartını henüz tamamlamadıkları için yaz dönemi mazeret tayinlerine başvuramayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu öğretmenler için Eylül ayında ayrı bir mazeret tayini duyurusu yayımlanacağını açıkladı. Jandarma Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'deki uyuşturucu bulunduran şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. 341 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Artvin'de Şavşat Çayı'na düşen araçtaki baba ve oğlu 9 gündür aranıyor. Arama çalışmalarına 90 personel, 3 bot, 2 drone ve 21 araç katılıyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkü saat 16.05 Akdeniz'in Renkleri yayında. Haziran'ın sıcağını Akdeniz'in türküleriyle serinletmeye geldik huzurlarınıza. Saat 17'ye kadar yayınımızda kalın, türküler çoğalsın. Bugün programı Bilgehan Gödek'te hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi biz yapan türkülerimize yolculuğumuz başlıyor ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Bahattin Turan seslendiriyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme keklik, derdim bana yetiyor.

Mustafa Özcan'dan dinledik bu Aydın türküsünü. Denizlerin kumuyum. Sırada bir Afyon Emirdağ türküsü var. Çorabını ördüğüm Nursaç Doğanışık'tan dinleyeceğiz.

Emirdağ'dan ayrılmayalım. Bir türküsü daha var sırada. Hüseyin Yaltırık, Reyhan Altınay ve İhsan Öztürk birlikte seslendirecekler. Harmana sererler sarı samanı.

Zeytin dalı çürük olur. Selcan Kökçen Şahin'den dinledik bu Fethiye türküsünü. Sırada bir Denizli Acıpayam Kelekçi Köyü'nden türkü var. Derleyen, notaya alan Özay Gönlüm, kaynak kişi de Paşa Osman. Sabahattin Gülümser seslendiriyor. Türkünün ismi çok hoş. Bir yayla isterim, yörük konmadık.

Şimdi dinleyeceğimiz türkünün de kaynak kişisi Paşa Osman. Dolayısıyla Denizli türküsü. Acı Payam Dede Bağ'dan. Derleyen ve notaya alan da gene Özay Gönlüm, onu da almış oluyoruz böylece. Bedri Alkan seslendirecek. Elindedir bağlama.

Bir nefescik söyleyeyim. Elvan Sevim'den dinledik bu aydın türküsünü de. Artık hızla programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Gonca Birol Bahar seslendirecek şimdi Fatmam.

Akdeniz'in renklerinde veda vakti geldi sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödekli hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu yayın yönetimdeydi. Ve ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 23 Haziran Salı, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Hasan Özer'in yorumuyla dinliyoruz. Malatya yöresinden bir türkü. Gülüm seni alır dağa kaçarım.

Değerli dinleyenler, şimdi de Güler Duman'ı bir türküyle dinliyoruz. Çal oldum gülüm yok, bülbül oldum dilim yok. Yar senden ayrılalı, ah çekmedik günüm yok.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, programımızda Tokat yöresinden bir türküyü Vahit Alkır'ın sesiyle dinliyoruz. Suya düştü gülümüz.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.13'ü gösteriyor ve programımızda bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Ahmet Tuzlu'yu dinliyoruz. Gülüm di gelmen seni sevele.

0: TRT Türkü.
1: Bahçeye gel ki görüm, el uzat bir gül verim. Aramızda dağlar var, ben sana nasıl verim? Van yöresinden bu türküyü Onur Karahalil söylüyor.

Bircan Pullukçuoğlu Kırşehir yöresinden bir türküyü söylüyor. Bahçede gül ağacı, dibinde iki bacı. Sinendeki yaranın sen olursun ilacı.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, saatler 17.30'u gösteriyor. Çukurova'dan programında Zehra Ganioğlu'nu Erzincan yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Gidin din o serçeye, konmasın bizim bahçeye.

Sevgili dinleyenler, şimdi de Gürsoy Babaoğlu'nu bir türküyle dinliyoruz. Her yeri gezer oldum, haberi olsun. Dünyada en güzel yer hayranı olsun.

Değerli dinleyenler, saatler 17.43'ü gösteriyor. Çukurova'dan programında Zara'yı bir Çukurova türküsüyle dinliyoruz. Adana'nın yolları taşlık.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Sevgili dinleyenler, Nihat Erdağ Şanlıurfa yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Gülcan Kaya'yı dinliyoruz. Kırklareli yöresinden bir türküyü seslendiriyor. Uzun Kavak, Ne Gidersin Engin'e.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsünü de Bülent Aslan'ın yorumuyla dinliyoruz. Maşka Yolları Taştı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki lider basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki göstererek herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi, egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını kırışlarız dedi.

CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıklarken, Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Ignatius, 2. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı, iki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt ve Kırıkkale merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 14'ü tutuklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti. Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. Amerika Birleşik Devletleri kritik sektörlerde çok sayıda Çinli şirketi kara listeye ekledi. Çin'de 10 Amerikan şirketine ihracat yasağı getirdi. 46 ABD savunma sanayi şirketini kamu ihalelerinden men etti. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Polis meslek eğitim merkezleri giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına polis akademisinin internet adresinden ulaşabiliyor. 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler yasal çalışma süresi şartını henüz tamamlamadıkları için yaz dönemi mazeret tayinlerine başvuramayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu öğretmenler için Eylül ayında ayrı bir mazeret tayini duyurusu yayınlanacağını açıkladı. Yaz dönemi için Kur'an kursları kapılarını açıyor. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak.

Türkü Sözlüğü. Arzuhal, halini arz etme, durumunu bildirme, sunma anlamına gelen ve günümüzde dilekçe karşılığında kullanılan bir kelimedir. Bir kimsenin üst makamlara ya da resmi mercilere durumunu, isteğini veya şikayetini bildirmek için sunduğu yazılı belgedir. Geleneksel halk edebiyatımızda ve türkülerde bu kavram sadece resmi bir dilekçe olmaktan çıkıp aşığın sevgiliye, feleğe ya da yaradana sunduğu dert mektubu olarak karşımıza çıkar. Dertlerini kimseye aşamayan şairler, gönüllerindeki amansız yangını, çektikleri hasreti ve uğradıkları haksızlıkları birer şikayetnameye dönüştürerek kaleme dökerler. Bugün çalacağımız deyişte ise arzuhal kelimesi, şairin kendi mahkûs talihiyle ve kaderiyle hesaplaşmasını anlatmak için kullanılır. Dünyadaki herkesin gönlündeki muradını, istek ve dilekçesini dosta göndermeyi başardığını söyler. Kendisinin dert dolu gönül mektubunun, yani arzuhalinin ise rüzgara yazıldığını, uçup gittiğini ve hiçbir zaman karşılık bulmadığını vurgular. Gürsoy Babaoğlu'ndan dinliyoruz. Ervahı ezelde, levh-i kalemde, bu benim bahtımı kara yazmışlar.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Pazar akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz programa Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Mustafa Celal Safalı hazırladı programı, Erdem Aktari teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Mustafa Yalın, saat 20'yi gösterene dek birbirinden güzel türküler armağan edeceğiz size. Dakikaları, zamanı türkülerle kıymetlendireceğiz birlikte. Programın açış türküsü Nide Bağları, Gülşen Kutlu'nun seslendireceği türküyü dinliyoruz. Yine yeşillendi Nide Bağları, bize mesken oldu gurbet elleri.

Ümit Tokcan seslendiriyor Orta Anadolu türküsünü Türkü Akşamı'nda. Hacı Taşan'dan alınmış türkümüz. Çavuş, sizin evleriniz nerede olur? Eller sarar, yüreğime dert olur.

Neşet Ertaş'la devam ediyoruz. Muharrem Ertaş'a ait türküyü söyleyecek sanatçı. Babasının mirasını yaşatacak bu türküyle birlikte. Halime Kız Çay Aşağı.

Bircan Bulukçuoğlu ve Mahsuni Şerif'ten birer türkü dinledik. Muzaffer Ertürk'le Diyarbakır'a gidiyoruz. Ramazan Şenses'ten alınmış türkü Nida Tüfekçi derlemiş. Su içemem testiden, sensin beni mesteden. Akıbeti hayır olsun seni bana dost eden.

Yöremiz Diyarbakır'dı, Muzaffer Ertürk seslendirdi türküyü. Cengiz Özkan, Aşık Sümmani'ye ait türküyü söyleyecek. Sözler Aşık Sümmani'ye, beste ise Yavuz Top'a ait. Ervah-ı Ezel'de, Levh-i Kalem'de Bu Benim Bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, Bir günümü yüz bin zara yazmışlar.

Gürkan Özpeker ile devam edecek program. Kahramanmaraş yöresinden bir türkü seslendirecek sanatçı Muzaffer Sarı Sözen aşık Yanık Mehmet'ten almış türküyü. Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi.

Nida Ateş ve Süleyman Yıldız'dan Güler Türkü dinledik. Türkü Akşamı'nda Musa Eroğlu ile devam edeceğiz. Muhit Sakarsu'nun kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek. Türkü aslında Muhit Sakarsu'ya ait bir türkü aynı zamanda değerli dinleyiciler. Sivas yöresine gidiyoruz. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil.

İstanbul yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Orhan Veli kaynaklık ederken Muzaffer Sarı Sözen derlemiş Mustafa Acar'ın söyleyeceği türküyü. Aksaray'a gide gele yoruldum, ben o yarin cemaline vuruldum. Uzun boylu ince bele sarıldım.

Saatimiz 19.13'ü göstermeye başladı. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'na devam ediyoruz. Gürsoy Babaoğlu'nun söyleyeceği türküyle. Erzincan'a gidiyoruz. Ali Ekber Çiçek'ten alınıyor türkü. Nasıl yar diyeyim ben böyle yarim.

Mücella Atı seslendirdi Nazmi Zülfikar'ın repertuara kazandırdığı türküleri. Tuba Ger'le Iğdır'a gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Kamil Çiftçi ve Nevruz Ergin'le birlikte Yusuf Yıldırım'dan almış türküyü. Iğdır'ın al alması, yemiye bal alması, yar gelenden sonra yaramın sağalması.

Dedim Dedili türküler vardır Türk halk müziği repertuarında. O türkülere bir örnek size dinleteceğimiz bu Diyarbakır türküsü. Celal Güzel ses kaynaklık etmiş türkümüzü, Ender Balkır seslendirecek. Dedim Adil Efendi gel kıyma bana, dedi insaf ettim geldim imanım.

İcala Kaplan seslendirecek dinleyeceğimiz İstanbul türküsünü Muzaffer Sarı Sözen Nuri Halil Poyraz'dan almış. Bir dönemler İstanbul ve Üsküdar'ın birbirinden bağımsız iki şehir olduğunu da hatırlatan türkülerden biridir bu. Üsküdar'a gider iken aldı bir yağmur, katibimin setresi uzun, eteği çamur.

Halimiz ahvalimiz seslendiriyor. Diyarbakır türküsünü Cemil Değer'den alınmış türkü, Recep Kaymak derlemiş türkümüzü. Haram sudan atladım, mantin çarşaf topladım, muradım olsun diye her derdine katlandım.

Nuray Hafiftaş Tekirdağ yöresinden bir türkü söyledi. Bedri Aysel'i ile Kerkük yöresine gideceğiz. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlenmiş türkümüz. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca. Anası gül, kızı gonca.

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nda bu akşamlık da veda vakti geldi değerli dinleyenler. Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Mehmet Demirtaş'ın seslendireceği bir türküyle veda edeceğiz size. Yarın akşam tekrar buluşmak üzere ayrılıyoruz. Huzurunuzdan her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanan ve birlikte türküler söyleyeceğimiz Radyo Sanatçıları konserine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu akşam programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve speakeriniz ben Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 21'e gösterinceye kadar TRT Türkü frekanslarında radyolarınıza misafir olacak. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sizlerle buluşturacağız, gönül köprüleri kuracağız. Efendim bu akşam İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla birlikteyiz. Koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün ve Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tekşahin, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan ve ritim sazlarda Gökhan Merterol ve Murat Kaz, solistlerimiz Çiler Şatıroğlu, Tuğba Ger, Asilhan Doğan, Selcan Kökçen Şahin, Emre Kızıl, Ethem Kaya, Tuncay Kemertaş ve Hakan Ünal'a eşlikte olacaklar. Efendim sizleri bir kez daha en kalbi duygularla selamlıyor. Programımıza koromuzun seslendireceği birbirine bağlı iki güzel türküyle başlıyoruz. İlk türkümüz sevdiği kadına kavuşabilmek için ince bir hastalıkla savaşan bir gencin dramını anlatan ve zaman içinde büyük üne kavuşan Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya yöresine ait Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim türküsünü, hemen ardından da Ali Fuat Aydın'ın Eskişehir yöresinden derlediği hareketli bir türkü olan Kahveyi Kavururlar İçmeden Savururları TRT İzmir Radyosu sanatçılarından hep birlikte dinliyoruz. Buyursunlar.

Radyo Sanatçıları konserindeki birlikteliğimiz, o güzel türkülerimiz eşliğinde devam ediyor sevgili dinleyenler. Kütahya ve Eskişehir yöresine ait iki türküyü seslendirdi koromuz. Teşekkür ediyoruz onlara bu güzel türküler için. Efendim bazen gurbeti, hasretliği ve bazen de sevdayı anlatır türküler. Kimi zaman yürekleri yakar, kimi zaman da şenlendirir o aynı yürekleri. İşte şimdi o türkülerden birini seslendirmek üzere ilk solistimiz Çiler Şatıroğlu'nu davet ediyoruz mikrofona. Aşina olduğumuz ve çok değer verdiğimiz bir türküyü seslendirecek solistimiz. Ahmet Yamacı'nın Aydın yöresinden derlediği bir türküdür. Hep birlikte dinliyoruz. Eklemedir Koca Konak, Nazlı Yârim yine geldi aklıma. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz solistimiz Çiler Şatıroğlu'na seslendirdiği bu güzel türkü için. Evet kıymetli dinleyenler, TRT Türk'teki birlikteliğimiz birbirinden kıymetli türküler eşliğinde devam ediyor. Onlar ki bizlere bazen bir annenin oğluna olan hasretini, bazen sevgiliye düzülen metiyeyi, bazen de sevinçlerimizi anlatırlar. Bizi biz yapan duyguları. İşte öyle bir türkümüz var sırada seslendirmek üzere. Şimdi solistimiz Tuğba Geri davet ediyoruz mikrofonu.

Mikrofona Erkan Sürmen'in Fatih Kısaparmak'tan derlediği Iğdır yöresine ait bir türküyü seslendirecek solistimiz. Bahçelerde barım var, bir heyva, bir narım var.

söylenmiş ya da yakılmış türkülerimiz. İşte onlardan birini seslendirmek üzere şimdi solistimiz Asilhan Doğan gelecek mikrofona. Ali Canlı'nın Konya Akşehir yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek sizin için. İlk dizeler şöyle: Entarisi aktandır, ne gelirse haktandır.

Sanatçımız Asilhan Doğan'a çok teşekkür ediyoruz seslendirdiği Konya yöresine ait bu güzel türkü için. Efendim TRT Türkü'deki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler, türkülerimizle elbette. Bizi bize anlatır türkülerimiz, destanlar çağından beri ana sütü gibi ak ve temizdir türkülerimiz. Birçoğunun da ayrı bir

Şimdi solistimiz mikrofon başındaki yerini aldı. Talip Özkan'ın İzmir Bergama yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek. Hep birlikte dinliyoruz. Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık ve huzurlarınızda Selcan Kökçen Şahin.

20.23'ü, 20.33'ü düzeltiyorum gösterirken saatlerimiz, Radyo Sanatçıları konserindeki birlikteliğimiz, duygularımıza tercüman olan türkülerimizle devam ediyor sevgili dinleyenler. Öyledir türkülerimiz, anlatamadıklarımızı onlar anlatır bazen. Bazılarının içinde derman bulamadığı dertleri, susarak anlatmaya çalıştığı cümleleri ve kalbinde sönmeyen umudu dile getirir. Tıpkı sıradaki türkümüz gibi. Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan Elazığ yöresinden derlediği bir türkü. Koromuz seslendiriyor bu kez. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

0: TRT Türkü.
1: Radyo Sanatçıları konserindeki birlikteliğimiz, sizlerle gönül birlikteliği kurmamıza vesile olan türkülerimiz eşliğinde devam ediyor sevgili dinleyiciler. Anadolu'muzun dilidir türküler, gönülde harmandır. Kimine yaradır, kimine de yar, kimine umuttur, kimine de hüzün ve bazen de gönül yakar dediğimiz o türkülerden birini şimdi solistimiz Emre Kızıl seslendirecek sizler için. Nida Tüfekçi'nin Nuri Üstün sesten derlediği Sivas yöresine ait gönülleri yangın yerine çeviren bir türkü. Beni görüp yüzün öte döndürme, yine benim gönlüm sendedir sende.

Solistimiz Emre Kızıl'a çok teşekkür ediyoruz seslendirdiği Sivas yöresine ait bu güzel türkü için. Evet, saatlerimiz 20.46'yı gösterirken Radyo Sanatçıları konserindeki birlikteliğimiz İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün sizleri solistlerimizin yorumladığı birbirinden kıymetli ve yüreklere dokunan türkülerimizle buluşturuyoruz. Şimdi o türkülerden birini daha seslendirmek üzere bu kez solistimiz Ethem Kaya geliyor mikrofona. Mustafa Gece Yatmaz'ın Mehmet Ali Erdem'den derlediği Malatya yöresine ait türküyü seslendirecek solistimiz. Bu meral bakışın ey peri suret çok açtı bağrımda yara gözlerin.

Solistimiz Ethem Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık olsun. Evet, TRT Türkü'deki birlikteliğimiz, sizin için seçtiğimiz birbirinden kıymetli türkülerle devam ediyor sevgili dinleyenler. Az önce hep birlikte keyifle dinlediğimiz Malatya yöresi türküsünün hemen ardından şimdi de Hayriye Temiz Kalp'in Bayburt yöresinden derlediği türküyü seslendirmek üzere şimdi solistimiz Tuncay Kemertaş'ı davet ediyoruz mikrofona. Giderim yolum dağdır, hep birlikte dinliyoruz.

Ve biz artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bu akşam TRT İzmir Radyosu sanatçıları ve solistleriyle birlikteydik. Koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün ve Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tek Şahin, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan ve ritim sazlarda Murat Kas ve Gökhan Merterol bizimle birlikteydi. Efendim solistlerimiz Çiler Şatıroğlu, Tuğba Ger, Asilhan Doğan, Selcan Kökçen Şahin, Emre Kızıl, Ethem Kaya, Tuncay Kemertaş ve Hakan Ünal'a eşlik ettiler. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, bu akşam sözlü geleneğimiz olan türkülerimizin birbirinden kıymetli örnekleriyle radyolarınıza misafirdik. Gönül köprüleri kurduk sevgili dinleyenler sizlerle. Ve yine koromuzun seslendireceği Necmettin Küba'nın Amasya yöresinden derlediği bir türküyle de huzurlarınızdan ayrılacağız. Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ton meisterimiz Burçin Aktükün ve mikrofonda ben Hakan Çalışkan. Hepinize mutlu bir akşam diliyor. Bir sonraki Radyo Sanatçıları konserinde yan yana olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Çok kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu özel, bu güzel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş ve...
1: Ve ben Zafer Albayrak, sizlerleyiz efendim. Bugün orkestramızda birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Bağlama Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Suat Kuş, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu. Yapım ve yayın ekibinde sayalım Reyhancığım.
0: Evet.
1: Yapımcı Mehmet Tağ Arıkan, Tom Meister Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Hepiniz evet. Hoş geldiniz Türkiye evine.
0: Evet efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel programda tabii ki de bugün Zafer abim ilk önce türkülerini seslendirecek.
1: Bize önce ne bayanlar.
0: Okuyacaksın? Bir önceki programda ben okumuşum, yapımcımız söyledi abicim. Ama tabii ki senin bu güzel sesinden bir iki türkü dinlemek istiyoruz. Acaba neler seçtin?
1: Yani Türkevi programına mümkün olduğu kadar farklı türküler getirmeye çalışıyoruz.
0: Evet, öyle.
1: Ki diğer arkadaşlarımız da öyle. Bugün hiç okumadığım bir türkü, Kul Fakir'den. Dostun gül cemali cennettir bana, ne çare ayrılık zamanı geldi. Hemen evet. Arkasından da tabii şu dönemler Muharrem ayı orucu evet. Tutuluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da bu anlamlı güne bir deyiş okumak istedim. Gel astım sorarsam ben bir niyazım, sabır ilmi derler şardan gelirem. Hak nasibini almış kudret eliyle, hünkâr Hacı Bektaş Pir'den gelirem diyeceğiz.
0: Dinliyoruz.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık efendim.
1: Sevgili orkestramızın ellerine sağlık, teşekkürler.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bir insanın hep bir davası olmalıdır derim ben. Davası olan insanların da türküleri her zaman özel ve güzel olur.
1: Efendim, biz teşekkür
0: onların,
1: ederiz.
0: Evet, biz onların hep davası olan insanların türkülerini icra ediyoruz. Evet, Muharrem ayındayız. Bu güruhu, bu bir emel uğruna vermiş oldukları çabaları her zaman takdir ediyoruz. Onların türkülerini okumak bizler için onurdur, şereftir, gururdur. Seslendirmeye de devam edeceğiz ve sen çok güzel seslendirdin
1: bir,
0: abi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu bir yas orucu zaten.
0: Kesinlikle öyle.
1: Dolayısıyla da oruç tutan tüm herkesin Allah kabul etsin diyorum oruçlarını.
0: Evet. Bizim de bir davamız var. Abicim.
1: Evet, öğrenelim evet. Davan nedir bakalım.
0: Bizim de bir davamız var. Bizim davamız her zaman onların davasıyla aynı. Keşke onların bir tınağı edebilsek. Ama en azından onların yolunda yürümek için gönlümüz, ruhumuz hep bu yönde ilerliyor. Ve iyi ki de bu topraklardan gelmiş geçmişler ve bizlere bu türküleri bırakan insanlar olmuşlar.
1: Evet.
0: Ben okuduğun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim, iki tane Sivas türküsü okuyacağım ben.
1: Ne güzel, bizim memlekete gidiyorsun.
0: Evet abicim, biraz benim de olur. Necati Balamtekin'in Emine Balamtekin'den derlediği bir, yani annesinden derlediği bir türküdür değil mi Gökhan? Ve
1: bir
0: kendilerine
1: alt.
0: De buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim kendilerine. Gürün yolu incecik diyeceğiz. Daha sonrasında tabii ki de çok severiz. Aşık Sefil Selim'i. Ona ait bir eser. Ah edip çırpınan bülbüle döndüm. Bir çare dolaşır güle varamam. Aramaktan bitkin düştüm yorgunum. Kendime gelip de dosta varamam ki keza bu türkünün de sözlerine kulak versin dinleyenler.
1: Evet, Türk halk müziğinin iki güzel türküsünü...
0: Evet.
1: O Reyhan Ediş'in o güzel sesinden
0: teşekkür
1: dinliyorsunuz
0: ediyorum.
1: Efendim.
0: Canım abim benim, sağ olasın.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür Reyhancığım. Ediyorum abim, sağ olasın.
1: Ve müsaadenle ben gidiyorum, programı sen devam edersin.
2: Öyle mi?
1: Nereye yaktın gidiyorsun? Bizi. Yani vallahi bak. Güzel. Hani, zaten hani yörenin de özelliği o. Evet. Hani Sivas türküleri.
2: Sivas türkülerinde dert vardır.
1: Genelde
2: değil mi?
1: Dert var, evet. Sen de o derdi direkt yani böyle yansıttın yani.
2: Canım abim, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki esas sanatçı üstadlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Ve zamanımız daraldıkça korkuyorum. Senin o güzel türkülerin hepsini de dinleyelim istiyoruz tabii.
1: Buraya geldik yani, bunları söyleyeceğiz yani.
2: Öyle mi abi?
1: Baktık süre yetmiyor, devam ederiz. Biraz süre alırız herhalde yukarıdan.
2: Alır mıyız? Alamayız bence. Kendimiz için okuruz sadece.
1: O zaman tabii süre azsa ben direkt Malatya'ya gidiyorum.
2: Evet abicim.
1: Çocukluğumda çok severek dinlerdim. Hasan Durak.
2: Evet.
1: Ya o geçenlerde bir türkü duydum işte Arguan yarışmasında. Bir tane kızcağız söylüyordu ya. Çok güzel söylüyordu. Dedim ki ben bunu söylemem lazım. Yukarı atmanın yüksek konağı, baldan tatlı dili allı yanağı, kınalı elleri telli duva, gelin eylemişler gurbet eline. Yine bir sevip de kavuşamama hikayesi var. Genelde evet. Türkülerde bu vardır ya.
2: Tabii.
1: İşte bakalım Hasan Durak nasıl anlatmış. Bunu hemen arkasından da Kayseri'ye gidelim. Aşık Nesim İçmen'den bir güzel bir türkü seslendirelim.
2: Ders niteliğinde bir türkü daha. Evet. Buyuruz efendim.

0: Gününüze sağlık efendim.
1: Efendim, ellerinize sağlık sevgili evet. Orkestra.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi ki varsınız.
0: İyi ki türkü okuyoruz, iyi ki türkü icra ediyoruz dedirten eserlerden ikisiydi. Açıkçası ilk okuduğun eseri de uzun zamandır hem okumamış hem de dinlememiştim ben. Çok da iyi geldi abicim. Ağzına sağlık.
1: Yani belki benim eksikliğim ben çok sonradan duydum bu türküyü. Ama sen de yıllar önce okumuşsun
0: herhalde. Okudum. Evet, evet ama şimdi bundan sonra birkaç program sonrasında da artık Gökhan'a yazarız bu türküyü de ben okurum.
1: evet senden ne dinliyoruz Reyhancığım?
0: Evet yani insanlar hep bir şeyin hasretini yaşar. Kim neyin hasretini yaşıyorsa derman olsun türküler.
1: Allah Allah.
0: Ve okuyacağımız ilk türkü o hasreti çekenin direkt karşısına getirsin inşallah. Mevla'dan dilediği şey neyse o olsun dedirten eserlerden bir tanesidir ki sözlere dikkat eden herkes anlar ne demek istediğimizi. Arif Sağ Usta'dan her zaman dinleyip sevdiğim bir türkü. Alim Gitme Pazara. Ardından da bu eserimizi seslendireceğiz. İlk önce Aktaş diye belediğim, daha sonra Aktaş diye belediğim deyince direkt anlayacaklar diye aslında burada böyle bir küçükten bir mesaj verelim dedik. Ardından da efendim Alim Gitme Pazarı diyeceğiz.
1: Uğradırlar nazara.
0: Nazara. Evet buyurunuz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet, şu anda radyo başında bizi dinleyenler kocaman alkışlar gönderdiler.
2: Teşekkür
1: ben
2: ederim.
1: Ben duyabiliyorum, evet.
2: Evet canlar, çok teşekkür evet. ediyorum, sağ olun. Abi şimdi sen ne okuyacaksın bize?
1: Şimdi son zamanlarda türkü formundaki piyasada duyduğumuz, bildiğimiz birçok türkü ama türkü formunda olanları biz artık TRT repertuarına almaya başladık.
2: Evet.
1: İşte benim okuyacağım türkülerden iki tanesi. Bu türkünün bir tanesi girdi repertuara. Repertuarımızda var.
2: Hangisi o?
1: Bu şimdi söyleyeceğim hemen, o aradaki o sözden herkes anlayacak. Ölüm ile ayrılığı tartmışlar. 50 evet. dirhem fazla gelmiş ayrılık.
2: Evet, süper.
1: Evet, seyyah oldum, gezdim gurbet elleri. Ve hemen arkasında

0: Aslında da yine Aşık İbreti'den her beni gördükçe kaç tane ikman suçum var ise bildir efendim. Bu iki türküyü de çok sevdiğim hem kişilik olarak hem de ses olarak sevgili Nida Ateş abimizden duydum ve dinlemiştim. Buradan kocaman selamlarımı gönderiyorum.
1: Büyük selamlar gönderiyoruz kendilerine.
0: Evet, tüm sevenler için gelsin bu iki türkü.
1: Evet, buyurunuz.

0: kuldur efendim.
1: Harikasınız. Nasıl güzel icralardı. Emeklerinize sağlık. Süremiz de yavaş yavaş daralıyor sanki, değil mi?
2: Vallahi yavaş yavaş değil, bayağı hızlı daralıyor.
1: Abicim ne güzel Feryat Figan okudun ya. Eminim dinleyenlerimiz de çok sevmiştir.
2: İnşallah
1: çok
2: yani yansımıştır.
1: Kesinlikle yansıdı.
2: Ben hissettim, bilmiyorum.
1: Biz de hissettik. Eminim dinleyenlerimiz de öyle.
2: Orkestra hissetti mi?
1: Evet.
2: Teşekkür ederiz. Vallahi sağ olun.

0: Artık programımızın sonuna geldiğimiz için kapanış konuşmamızı da yapalım. Efendim, Türkiye'vi tabii ki her zaman sizlerle olacak. Bugünlük bizden bu kadar. İki türküyle ben veda edeceğim. Zafer abim, sen biliyor musun bilmiyorum ama benim annem Bayburtlu bu arada.
1: Anne Bayburt.
0: Anne Bayburt, baba Erzurum'du.
1: Baba Erzurum. Sivas nerede?
0: Babaannem Yozgatlı. Biraz Sivas'a yakın.
1: Programın başında Sivas da var dedin ya, ben oradan.
0: Yani bu
1: sabah, biraz... Yani düşünüyorum, bu kız nereden Sivas'ta diye.
0: Gönlüm Sivas'ta. Ay. Evet tabii ki.
1: Tabii biz her zaman başımız üstünde yerin var Reyhan'cığım. Abicim, yani biz kabul ederiz,
0: kabul ederseniz
1: yani.
0: Mutlu olurum.
1: Tabii ki. Sivas'ta, Malatya.
0: Evet, yani Türkiye'liyiz demek istiyorum tabii ki.
1: Aynen öyle.
0: Ama tabii
1: aynen
0: şöyle
1: öyle.
0: Bir Bayburt övmesi yapalım istiyorum.
1: Vallahi Bayburt övmesini yap tabii ki.
0: Evet. Söyleyin Bayburt'un vasfı halini. Ülkede bulunmaz bir eşim Bayburt. Bübürler çeker ahuzlarını. Seherde ötüşür kuşların Bayburt. Gerçekten güzel bir övme. Daha sonrasında Eskişehir'e gidiyoruz. Halkalı şeker diyeceğiz.
1: Halkalı şeker, şan fıstık diyeceğiz. Efendim, bugün Türk halk müziğinin çok güzel bir sesi Reyhan Ediş ve ben
0: ve
1: Zafer
0: Albayrak.
1: Gökhan Karakaya, Fatih Koçer, Suat Kuş, Sinan Kızılgöz, Özgün Eroğlu.
0: Ve çok kıymetli yapım ve yayın ekibimiz var. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Yapımcımız Mehmet Tarıkan, her zaman olduğu gibi ve iyi ki. Tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz abimiz. Ona çok teşekkür ediyoruz. Stüdyo teknik görevlimiz ise yine Tolga Önbaş'tı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka Türkiye bir programında görüşünceye dek.
1: Hoşçakalın efendim. Kalın sağlıcakla efendim. İyi akşamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bir Yadigar programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ile Radyo TRT Türkü'den gönüller dolusu sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. Bize ayrılan süre boyunca insanımızın ve geleneğimizin sesi olan türkülerimizle ağırlayacağız sizleri bugün de. Programımıza ilk olarak Fethiye Tahtacı Türkmenlerinden ve Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle vücut bulmuş Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Bir Samah ile başladık. Bir kız ile bir gelinin bahsi var. İkisinin cüda düşmüş arası. Kadir Mevlam hub yaratmış onları. Hilal hilal kaşlarının arası. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından size ulaşan Yadigar'da bugün yine kıymetli saz sanatçılarımızla birlikte türkülerimiz sizlerin gönüllerine ulaşıyor. Grup şefimiz Kaval'da Osman Aktaş, bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta Burak Demir, Kemane'de Burhan Elmas, Ritim Saz'da Özcan Gök. Sesimizi sizlere mikserin başından en güzel haliyle sevgili ton masterimiz ve kıymetli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe. Gönlümüzdeki aşkla bize yadigar türkülerle devam ediyoruz yadigarımıza.

Hatıralar can nefesi, ötelere yürür gider. Gün dediğin kar tanesi, birer birer erir gider. Suyun kaderi akmaktır, enginlere doğru yol almaktır. Zaman ikiye bölünür, o ve ondan sonrasıdır artık. Yüreğimizden kan damlaları sıçrar sevdaların üzerine. Göğümüz karaya boyanır.

Ya geceleri uyanık kalırız ya da gündüzleri uyuturuz gecelerde. Tüten ocaklara su döker hoyrat eller. Sonra bir feryat yayılır Fırat'tan damla damla göz yıkanan. Balıkların ağladığını kim bilir yüzdüğü sudan başka. Bir ağıt dile gelir şimdi, bir ses derde kerem diye seslenir, söylenir, söylenir durur. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü kanlı zalimdir. Daha gün görmemiş taze gelindir, söyletmeyin beni, yaram derindir.

Sevgili dinleyenlerimiz, Elazığ yöremizden İzzet Altınmeşe'den İhsan Öztürk tarafından derlenen Şu Fırat'ın Suyu Akar Serindir adlı bir ağıdımızla buluşturduk sizleri. Ardından Erzurum ve Kars yörelerimizde ağırlıklı okunan bir derbeder ayağında Uzunova geldi dile. Kurbani Kılıç'tan derlenen. Uzunova'ya açışı bağlamasıyla Erkan Akalın, kemanesiyle Burhan Elmas ve sevgili arkadaşlarımın da eşlikleriyle icra ettim efendim. Sıra sıra gelen mektep uşağı neden eller geldi, Zöhrem gelmedi dedik. Ve Diyarbakır yöremizden bir sevda türküsüne ses olduk ardından. Yola düşmüş gidiyor, bizden küsmüş gidiyor. Hakkında söz demişler, ele uymuş gidiyor dedik. Ve yadigarda bugün, geçmişte de olduğu gibi onu gönlümüzde yad edelim istedim sizlerle. Saygıyla, rahmetle ve minnetle. Ekrem Çelebi 1952 yılında Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Ömer Uşağı köyünde doğdu. 9 yaşındayken babası askerlik dönüşünde ona bir bağlama getirdi. Bu bağlama sayesinde babasının da teşvikiyle müzik hayatına başladı. Sazını daha da geliştirerek düğünlerde çalmaya başladı ve 15 yaşında düğün ve eğlencelerin aranan ismi oldu. 17 yaşındayken Nuh'un Gemisi adlı ilk plağını çıkardı. Bu plağın ardından 35 kaset çalışması yaptı. Ekrem Çelebi'nin bu başarısı kardeşi Fahri Çelebi ve oğlu Coşkun'u da etkileyerek müzik piyasasına kazandırdı. Kendi bestelerinin yanı sıra ustamalı eserleri de seslendirdi. Orta Anadolu'nun özellikle Kırşehir ve Kırıkkale'nin bozlak, halay ve oyun havaları konusunda oldukça usta bir ses ve saz sanatçısı olarak yurt çapında

tanınan bir isim olmayı başardı. Kendisine özgü bir türkü söyleme üslubu ve bağlama çalma tavrına sahip olan Ekrem Çelebi, kaynak kişi olarak 2 kırık hava, 5 adet uzun hava olmak üzere TRT Türk Halk Müziği repertuarına 7 adet eser kazandırdı. Ve Ekrem Çelebi 14 Haziran 2023 günü aramızdan ayrıldı. Büyük usta Ekrem Çelebi sazı ve sesiyle şimdi yadigarda TRT Türkü'den sizlerle buluşuyor efendim. Atımı bağladım delikli taşa, yükümü yükledim şanlı Maraş'a, zalim felek bir başıma zora getirdim.

Bu büyük ustayı saygı, rahmet ve minnetle anarak TRT repertuarına alınan türküsüyle ona olan sevgi ve özlemimizle havalandırıyoruz. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa da yar senden döner miyim?

TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere ulaşan Yadigar'da şimdi yolumuz Ordu yöresine uzanıyor sevgili dinleyenlerimiz. Ramazan Çetin'den Tuğrul Şan tarafından derlenerek repertuarımıza kazandırılan yine bir ağıt geliyor gönülden dile. Dere kenarında tuzak kurdular, iki elime vura vura sual sordular.

İki bülbül konmuş dağlar başına, sal Allah'ım sal ben sılaya varayım. Şahin yuva yapar kendi başına, sal Allah'ım sal ben sılama varayım. Isparta yöremizden Hüseyin Karatürk'ten derlenen türkümüz ve Sivas yöremizden Nuri Üstünses'ten Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Açıl Mor Menevşen Bahar Erişti.

Lale Sümbül, Nergis Reyhan Yetişti adlı türkülerimizi seslendirdik. Sevgili ve kıymetli saz sanatçılarımızın da emekleri ve eşlikleriyle. Grup şefimiz bugün Kaval'da Osman Aktaş bizlerleydi. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta Burak Demir, Kemanede Burhan Elmas, Ritimde Özcan Gök eşlik ettiler türkülerimize o güzel duygularıyla. Sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses, programı hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe ile birlikte bu haftada yadigarın sonlarına geldik efendim. Sizlerin huzurundan sevgili Erkan Akalın'ın sesinden dinleyeceğiniz Erzurum yöresinden Ay Aydındır Ayıkmaz ve Ardahan yöremizden göle ağırlaması olan bir deme çevirme örneğini sergileyeceğiz sizlere. Yine Erkan Akalın, Ayhan Aydın ve ben ile birlikte. Bizim gönül sesimiz ve bize yadigar olan türkülerimizle, sizlere ulaşan yayınımızla ve tüm ekibimizle birlikte tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Mersin'in Tarsus ilçesi Çamalanı köyünden konuklarımız var. Saz ve ses sanatçısı Mustafa Talipoğlu bugün stüdyomuzda bize birbirinden güzel türküler seslendirecek. Kendisine curasıyla Hüseyin Talipoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hoş bulduk.
0: Sayın Mustafa Talipoğlu, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Mersin'de yaşamaktayım. Müzik hayatım 8-10 yaşından beri var. Babamdan ve amcamdan feyiz aldık. Yıllarca onları dinledik. Küçüklükten işte onların yanında cemlerde, etkinliklerde birçok yerde yer aldık. Yanlarında bulunmaya çalıştık. Ve biz de bir sazın ucundan tuttuk. Böyle devam ettik. 2 tane albüm yaptım. Single albüm yaptım. Çalışmalarım var. Bu yöredeki Mersin yöresinde, Tarsus yöresinde, yöredeki etkinliklerde bulunmaya çalışıyorum. Çağrıldığımız yere gitmeye çalışıyoruz. Bu şekilde.
0: Evet. Alevi Bektaşi geleneğine sahip bir halk ozanı kuşağının devamısınız.
1: Evet.
0: Aileden geliyor bu müzikal yeteneğiniz.
1: Evet, aileden aşıklık var. Amcam bu aşıklığın liderliğini yapan kişi. Aşık Talibi, Veli Talipoğlu. Babam Ahmet Talipoğlu beraber devam ettirdiler. Amcamın çocukları. Yani sulale de var. Bizim sulale müzikle ve zakirlikle yıllarca uğraşmış. Bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Evet, buradan selamlıyoruz kendilerini. İlk olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: İlk olarak söz müzik Baba Mehmet Talipoğlu'ya ait. Akarsu eserini seslendirmeye çalışacağım.
0: Evet, dinliyoruz efendim.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Müziğe başlamanız nasıl oldu? Kaç yaşındaydınız?
1: Müziğe başlamam etkileri dediğim gibi aileden ve dinlediğim birçok işte Arif hocalar, Arif Sağlar, Erdal hocalar, Mulis Akarsular bunlardan etkilenerek müziğe 10 yaşında, 8 yaşında başladım. Yani kendimi bulmaya başlarken müziği de bulmaya başladık. Böylece devam ettirdik. Fırsat buldukça tabii ekonomik koşullarda kendimize bu aşkta devam etmeye çalıştık sazımızla.
0: Bağlamayı çaldığınızda kaç yaşındaydınız?
1: 10 yaşında yeni yeni çalmaya başladık.
0: İlk eserinizi ne zaman yazdınız?
1: Bundan 10 sene önce falan yazdım ilk eserimi. Mersin Cem Evi'nde bir 7-8 sene zakirlik yaptıktan sonra işte Almanya'da bir süre bulundum. Tabii birikimlerin getirdiği sözler ve açıklamalarla eseri bize sundular. Biz de aracı olarak halka ve cemiyete sunmaya çalıştık. Bu şekilde 10 sene.

0: 10 seneyi buluyor yani, o şekilde söyleyeyim.
1: Evet, sırada hangi eser var?
0: Sırada söz ve müzik bana ait olan, ismi Talibi Aşk olan eseri seslendireceğim.
1: Evet, Hüseyin Talipoğlu'nun Cura eşliğiyle Mustafa Talipoğlu'yu dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Müziğe küçük yaşta başladınız. Zaten Alevi Bektaşi geleneğinin devamını teşkil eden bir müzik hayatınız var.
1: Evet.
0: Ne gibi çalışmalarınız oldu? Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
1: Yurt dışında bir 3 sene, 3,5 sene kadar bulunduğumda işte saz öğretileri, Sedat Boyraz Üstad var, onunla beraber yol aldık. Beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Ayrıca benim yönetmenliğimi de yapıyor kendisi. Bu süreçte işte birçok aşıklarla oturduk. Birçok yurt dışında, yurt içinde buradaki yaşayan Ummani Baba'yla olsun birçok aşıklarla oturup onların neler anlatmaya çalıştığını anlamaya çalıştık. Biz de bu denizde, bu deryada bir katre olmaya çalışmak için böyle yolumuza devam ediyoruz. Yani bu şekilde sazın götürdüğü yere gitmeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim.
0: Evet, başarılar diliyoruz size.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, yine sohbetimizi bir eserle aralayalım. Sözleri Aşık Halimi, müziği size ait olan Dünya Dedikleri adlı eseri dinleyicilerimizle buluşturalım ve sohbetimize devam edelim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Dijital platformlarda yayınlanmış iki adet albümünüz var.
1: Evet, iki tane albüm yaptık. Birisini 2022'de yaptım. Buluşma albümü. Çünkü ismini Buluşma koydum. Şöyle kendimle buluştuğum noktada ben bu albümü yaptım. O yüzden ismini Buluşma koydum. Kendimle tam orada buluştuğum noktada bu albüm çıktı. Geçen sene de Dost Kapısı albümünü yaptım. Tabii dijital platformda dediğiniz gibi yaptık bunları. Bu şekilde çalışmalarım var. Yeni çalışmalarım da devam edecek bununla ilgili.
0: Şimdi son albümünüzden bir eser dinleyelim mi?
1: Tabii, neden olmasın. Son albümümden, Dost Kapısı albümünden, sözü bana ait olup müziği Sedat Boyraz dostuma ait olan bir eserimizi dinleyebiliriz. Dost Deli.
0: Evet, bu eseri şimdi dinliyoruz.

0: Sayın Mustafa Talipoğlu, emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Yetiştiğiniz Mersin'in Tarsus ilçesi Çamalanı köyü müzik kültürünün yaygın olduğu bir coğrafya.
1: Evet.
0: Biraz da köyünüzden bahseder misiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, ben bir süremde tabii Çamalan'da geçirdim, hep Mersin'de kalmadık. O dönemlerde halalarım, işte yaşlılarımız, dedelerimiz, amcalarımız, biz onlara baktığımızda ağıtlarını gördük. Neşelendiklerine mengilerini gördük, işte Türkmen mengilerini gördük, duyduk, dinledik. Bunlardan esinlendik. Halen işte ne bileyim, cenazenin arkasından ağıt yakmak, işte neşelendiğinde bir nareyle kendi içinden geldiği gibi okumak gibi serüvenleri devam ediyor bunların. Tabii biz de bunlardan etkilenerek biz de onlar gibi bir şekil almaya çalışıyoruz Çamalan'da. Çamalan tabii çok sesli, aşıklar.

0: çocuklarımız var. Saz öğrenmeye çalışan gençlerimiz var. Türkü yazmaya çalışanlar var. Bunun üzerine birbirinden heveslenip öyle söyleyeyim, çalışmalar yapanlar var. Bizde de irtibatta olan birçok dostumuz var. Arkadaşımız, kardeşimiz var bunların. O yöre bu şekilde.
1: Evet. Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
0: Şu anki eseri Veli Taliboğlu amcamın eseri. Söz ve müzik kendisine ait, seslendireceğiz. İsmi Hüdeyip Kapı'dan Girdim İçeri, Doğaz-ı İmam olan bir eseri sesleneceğiz. Vokalde ve curasıyla Hüseyin Taliboğlu bana eşlik edecek.
1: Dinliyoruz.

0: Sayın Mustafa Talipoğlu ve Hüseyin Talipoğlu, yüreğinize gönlünüze sağlık. Birbirinden güzel eserler dinledik sizden.
1: Eyvallah, teşekkürler.
0: Son olarak neler söylersiniz?
1: Bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle buradan dinleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinledikleri için çok teşekkürler.
0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Mersin'in Tarsus ilçesinin Çamalanı köyünden Mustafa Talipoğlu konuğumuzdu. Kendisine Hüseyin Talipoğlu cürasıyla eşlik etti. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

geceler sevgili dinleyiciler. Gecenin en dingin, en samimi saatlerinde yüreklerinize uzanıyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı Ufuk Bakır hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Zaralı Halil'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Şerife Hatun söylüyor. Tevek'te üzüm kara, salkımı düzüm kara.

Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünün Çimen İpekçi söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Nida Tüfekçi'nin Ağa Dede Keskin'den derlediği Erzurum türküsünü Mehmet Çalmaşır söylüyor. Bade içerler nazla, sohbet ederler sazla.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Sivas türküsünün Neriman Altındağ Tüfekçi söylüyor. Dağlar ağardı kardan, haber gelmedi yardan.

Aşık Davut Sulari'ye ait Erzincan türküsünü Mücella Ata'dan dinliyoruz. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni.

0: Türkiye ve programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu özel, bu güzel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları ben Reyhan Ediş ve...
1: Ve ben Zafer Albayrak, sizlerleyiz efendim. Bugün orkestramızda birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Bağlama Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Suat Kuş, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu. Yapım ve yayın ekibinde sayalım Reyhancığım.
0: Evet.
1: Yapımcı Mehmet Tağ Arıkan, Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Hepiniz evet. Hoş geldiniz Türkiye evine.
0: Evet efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel programda tabii ki de bugün Zafer abim ilk önce türkülerini seslendirecek.
1: Bize önce ne bayanlar.
0: Okuyacaksın? Bir önceki programda ben okumuşum. Yapımcımız söyledi abicim. Ama tabii ki senin bu güzel sesinden bir iki türkü dinlemek istiyoruz. Acaba neler seçtin?
1: Yani Türkiye bir programına mümkün olduğu kadar farklı türküler getirmeye çalışıyoruz.
0: Evet öyle.
1: Ki diğer arkadaşlarımız da öyle. Bugün hiç okumadığım bir türkü, Kul Fakir'den. Dostun gül cemali cennettir bana, ne çare ayrılık zamanı geldi. Hemen evet. Arkasından da tabii şu dönemler Muharrem ayı orucu evet. Tutuluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da bu anlamlı güne bir deyiş okumak istedim. Gel astım sorarsam ben bir niyazım, sabır ilmi derler şardan gelirem. Hak nasibini almış kudret eliyle, hünkâr Hacı Bektaş pirden gelirem diyeceğiz.
0: Dinliyoruz.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık efendim.
1: Sevgili orkestramızın ellerine sağlık, teşekkürler.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bir insanın hep bir davası olmalıdır derim ben. Davası olan insanların da türküleri her zaman özel ve güzel olur.
1: Efendim, biz teşekkür ederiz.
0: Evet, biz onların hep davası olan insanların türkülerini icra ediyoruz. Evet, Muharrem ayındayız. Bu güruhu, bu bir emel uğruna vermiş oldukları çabaları her zaman takdir ediyoruz. Onların türkülerini okumak bizler için onurdur, şereftir, gururdur. Seslendirmeye de devam edeceğiz ve sen çok güzel seslendirdin
1: bir,
0: abi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu bir yas orucu zaten.
0: Kesinlikle öyle.
1: Dolayısıyla da oruç tutan tüm herkesin Allah kabul etsin diyorum oruçlarını.
0: Evet. Bizim,
1: evet,
0: de bir bizim de bir davamız var abicim.
1: Evet, öğrenelim, evet. Davan nedir bakalım.
0: Bizim de bir davamız var. Bizim davamız her zaman onların davasıyla aynı. Keşke onların bir tınağı edebilsek. Ama en azından onların yolunda yürümek için gönlümüz, ruhumuz hep bu yönde ilerliyor. Ve iyi ki de bu topraklardan gelmiş geçmişler ve bizlere bu türküleri bırakan insanlar olmuşlar.
1: Evet.
0: Ben okuduğun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim, iki tane Sivas türküsü okuyacağım ben.
1: Ne güzel, bizim memlekete gidiyorsun.
0: Evet abicim, biraz benim de olur. Necati Balamtekin'in Emine Balamtekin'den derlediği bir, yani annesinden derlediği bir türküdür değil mi Gökhan? Ve
1: bir
0: kendilerine
1: alt.
0: De buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim kendilerine. Gürün yolu incecik diyeceğiz. Daha sonrasında tabii ki de çok severiz Aşık Sefil Selim'i. Ona ait bir eser. Ah edip çırpınan bülbüle döndüm. Bir çare dolaşır güle varamam. Aramaktan bitkin düştüm, yorgunum. Kendime gelip de dosta varamam ki, keza bu türkünün de sözlerine kulak versin dinleyenler.
1: Evet, Türk halk müziğinin iki güzel türküsünü...
0: Evet.
1: O Reyhan Ediş'in o güzel sesinden
0: teşekkür
1: dinliyorsunuz
0: ediyorum
1: efendim.
0: Canım abim benim, sağ olasın.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum abim, sağ olasın.
1: Ve müsaadenle ben gidiyorum, programa sen devam edersin.
2: Öyle mi? Nereye
1: yaktın
2: gidiyorsun?
1: Bizi. Yani vallahi bak. Güzel. Hani zaten hani yörenin de özelliği o. Hani evet. Sivas türküleri.
2: Sivas türkülerinde dert vardır.
1: Genelde
2: değil mi?
1: Dert var, evet. Sen de o derdi direkt yani böyle yansıttın yani.
2: Canım abim, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki esas sanatçılığı.

0: Wuhan yarışmasında bir tane kızcağız söylüyordu. Çok güzel söylüyordu. Dedim ki ben bunu söylemem lazım. Yukarı atmanın yüksek konağı, baldan tatlı dili allı yana, kınalı elleri telli duva, gelin eylemişler gurbet eline. Yine bir sevip de kavuşamama hikayesi var. Genelde türkülerde bu vardır ya.
1: Tabii.
0: İşte bakalım Hasan Durak nasıl anlatmış. Bunu hemen arkasından da Kayseri'ye gidelim. Aşık Nesim İçmen'den bir güzel bir türkü seslendirelim.
1: Ders niteliğinde bir türkü daha. Buyuruz efendim.

0: topraklar başına, vay deli gönül.
1: Ağzınıza gönlünüze sağlık efendim.
2: Efendim, ellerinize sağlık sevgili evet. Orkestra.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: İyi ki varsınız.
1: İyi ki türkü okuyoruz, iyi ki türkü icra ediyoruz dedirten eserlerden ikisiydi. Açıkçası ilk okuduğun eseri de uzun zamandır hem okumamış hem de dinlememiştim ben. Çok da iyi geldi abicim. Ağzına sağlık.
2: Yani belki benim eksikliğim ben çok sonradan duydum bu türküyü. Ama sen de yıllar önce okumuşsun.
1: Okudum herhalde. Okudum. Evet, evet ama şimdi bundan sonra birkaç program sonrasında da artık Gökhan'a yazarız bu türküyü de ben okurum.
2: Evet, evet senden ne dinliyoruz Reyhancığım?
1: Evet yani insanlar hep bir şeyin hasretini yaşar. Kim neyin hasretini yaşıyorsa derman olsun türküler.
2: Allah Allah.
1: Ve okuyacağımız ilk türkü o hasreti çekenin direkt karşısına getirsin inşallah. Mevla'dan dilediği şey neyse o olsun dedirten eserlerden bir tanesidir ki sözlere dikkat eden herkes anlar ne demek istediğimizi. Arif Sağ Usta'dan her zaman dinleyip sevdiğim bir türkü. Alim Gitme Pazara. Ardından da bu eserimizi seslendireceğiz. İlk önce Aktaş diye belediğim, daha sonra Aktaş diye belediğim deyince direkt anlayacaklar diye aslında burada böyle bir küçükten bir mesaj verelim dedik. Ardından da efendim Alim Gitme Pazara diyeceğiz.
2: Uğradırlar nazara.
1: Nazara. Evet buyurunuz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet, şu anda radyo başında bizi dinleyenler kocaman alkışlar gönderdiler.
2: Teşekkür
1: ben
2: ederim.
1: Ben duyabiliyorum, evet.
2: Evet canlar, çok teşekkür evet. ediyorum, sağ olun. Abi şimdi sen ne okuyacaksın bize?
1: Şimdi son zamanlarda türkü formundaki piyasada duyduğumuz, bildiğimiz birçok türküyü ama türkü formunda olanları biz artık TRT repertuarına almaya başladık.
2: Evet.
1: İşte benim okuyacağım türkülerden iki tanesi. Bu türkünün bir tanesi girdi repertuara. Repertuarımızda var.
2: Hangisi o?
1: Bu şimdi söyleyeceğim hemen o aradaki o sözden herkes anlayacak. Ölüm ile ayrılığı tartmışlar. 50 evet. dirhem fazla gelmiş ayrılık.
2: Evet süper.
1: Evet seyyah oldum gezdim gurbet elleri. Ve hemen arkasından da yine Aşık İbreti'den her beni gördükçe kaç tane ikman esiçum var ise bildir efendim. Bu iki türküyü de çok sevdiğim hem kişilik olarak hem de ses olarak sevgili Nida Ateş abimizden duydum ve dinlemiştim. Buradan kocaman selamlarımı evet,
2: çok
1: gönderiyorum.
2: Büyük selamlar gönderiyoruz kendilerine.
1: Evet tüm sevenler için gelsin bu iki türkü.
2: Evet buyurunuz.

0: kuldur efendim.
1: Harikasınız. Nasıl güzel icralardı. Emeklerinize sağlık. Süremiz de yavaş yavaş daralıyor sanki, değil mi?
2: Vallahi yavaş yavaş değil, bayağı hızlı daralıyor.
1: Abicim ne güzel Feryat Figan okudun ya. Eminim dinleyenlerimiz de çok sevmiştir.
2: İnşallah
1: çok
2: yani yansımıştır.
1: Kesinlikle yansıdı.
2: Ben hissettim, bilmiyorum.
1: Biz de hissettik. Eminim dinleyenlerimiz de öyle.
2: Orkestra hissetti mi?
1: Evet.
2: Teşekkür ederiz. Vallahi sağ olun.
1: Artık programımızın sonuna geldiğimiz için kapanış konuşmamızı da yapalım. Efendim, Türkiye'vi tabii ki her zaman sizlerle olacak. Bugünlük bizden bu kadar. İki türküyle ben veda edeceğim. Zafer abim sen biliyor musun bilmiyorum ama benim annem Bayburtlu bu arada.
2: Anne Bayburt?
1: Anne Bayburt, baba Erzurum'du.
2: Baba Erzurum. Sivas nerede?
1: Babaannem Yozgatlı. Biraz Sivas'a yakın.
2: Programın başında Sivas da var dedin ya, ben oradan.
1: Yani bu
2: sabah, yani düşünüyorum bu kız nereden Sivas'ta
1: gönlüm
2: diye.
1: Gönlüm Sivas'ta. Ay. Evet tabii ki.
2: Tabii biz her zaman başımız üstünde yerin var Reyhan'cığım. Abicim, yani biz kabul ederiz.
1: Kabul ederseniz
2: yani.
1: Mutlu olurum.
2: Tabii ki. Sivas'ta, Malatya.
1: Evet yani Türkiye'liyiz demek istiyorum tabii ki.
2: Aynen öyle.
1: Ama tabii
2: aynen
1: şöyle
2: öyle.
1: Bir Bayburt övmesi yapalım istiyorum.
2: Valla Bayburt övmesini yap tabii ki.
1: Evet. Söyleyin Bayburt'un vasfı halini. Ülkede bulunmaz bir eşim Bayburt. Bülbüller çeker ahuzlarını. Seherde ötüşür kuşlarım Bayburt. Gerçekten güzel bir övme. Daha sonrasında Eskişehir'e gidiyoruz. Halkalı şeker diyeceğiz.
2: Halkalı şeker, şan fıstık diyeceğiz. Efendim bugün Türk halk müziğinin çok güzel bir sesi Reyhan Ediş ve ben
1: ve
2: Zafer
1: Albayrak.
2: Gökhan Karakaya, Fatih Koçer, Suat Kuş, Sinan Kızılgöz, Özgün Eroğlu.
1: Ve çok kıymetli yapım ve yayın ekibimiz var. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Yapımcımız Mehmet Tarıkan her zaman olduğu gibi ve iyi ki. Tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz abimiz, ona çok teşekkür ediyoruz. Stüdyo teknik görevlimiz ise yine Tolga Önbaş'tı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka Türkiye bir programında görüşünceye dek.
2: Hoşçakalın efendim. Kalın sağlıcakla efendim. İyi akşamlar.

0: Benim Türküm.
1: Masal Tutsak, Amasya Merzifon, kuzenlerime ve aileme armağan ediyorum. Reşet Ertaş'tan duydum.